0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata'da.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Birliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: dedikodu.
1: Dedikodu.
2: Yalan.
3: İlişkiler.
4: Para.
2: Sevgi.
3: Acı sorunu.
1: Kaygı.
4: Stres.
2: Endişe.
4: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
1: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
5: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
6: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
5: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
4: Merhaba sevgili dinleyiciler. Tekrar Radyo Maranata'da birlikteyiz. Bugün güzel konuları konuşacağız, güzel bir şekilde sohbet edeceğiz. Hayatın İçinden adlı programı bugün Sedat'la birlikte sürdüreceğiz.
1: Evet Daniel, güzel bir giriş yaptın. Enerjin bugün bayağı iyi gözüküyor. Dediğin gibi her hafta yepyeni canlı, capcanlı konularla hayatı konuşacağız. Çünkü programımızın adı ne? Hayatın İçinden. Hayatın İçinden bu hafta yeni bir konu daha seçti ve bu konuyu birlikte tartışacağız, hayata bakacağız, kendimize bakacağız ve kutsal kitaba da bakacağız. Bu hafta Daniel bize hangi konuyu seçtin?
4: Bu hafta yine hepimizin işin içinde olduğu utanç konusunu birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz. Tabii bu arada soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa lütfen bize hayat@radyomaranata.com'dan ulaşın. Sorularınızı bize buradan iletebilirsiniz.
1: Bir saniye. Tekrarlar mısın Daniel? Tekrar duymak istiyorum senden. Tam olarak adresimiz neydi?
4: Tekrarlayalım. E-mail adresimiz hayat@radyomaranata.com.
1: Evet Daniel, teşekkür ediyorum. Utanç konusunu seçmişsin. Zor bir konu aslında ve bu konuda kendi toplumumuzda da birçok alanda birçok kişi bu durumdan dolayı gerçekten acı çekiyor. Ve insan bu kişiler erkek olsun kadın olsun toplum içerisine çıkmakta da zorlanabiliyor. Hem iş yerinde hem aile içerisinde ya da arkadaşların içerisinde hiç fark etmez. Bugünkü konumuza nasıl başlayalım sence utanç konusunda Daniel?
4: Yani şöyle diyebiliriz, utanmayan insan var mı bu hayatta? Yani küçüklükten itibaren bir şekilde utanç duygusuyla yaşıyoruz, utanıyoruz. Bu bize bir şekilde küçüklükten itibaren aşılanıyor. Dolayısıyla hepimizin hayatında utandığı zamanlar, kızardığı zamanlar, yerin dibine girdiği anlar olmuştur muhakkak. Örneğin işe gideceksiniz ama maalesef uykuda kaldınız, gidemediniz ve herkes orada sizi bekliyor, herkes orada sizi arıyor. Siz geç bir şekilde o toplantıya katılıyorsunuz, iş yerine gidiyorsunuz ama herkes orada sizi bekliyorlar. Hemen aslında o odaya girdiğiniz zaman utanmaya başlarsınız ve dolayısıyla bu utancın sonucunda bu utancınızı gizlemek için aslında yalanlar uydurursunuz. Trafik vardı, işte yolda kaza oldu, şöyle oldu, böyle oldu diye ve bu utancımızı bir şekilde kaldırmak ve yok etmeye çalışıyoruz.
1: Bunu daha iyi anlamak lazım. Önce şu soruyu sormamız lazım. Radyo Maranata dinleyicisi belki bu soruyu sorar. Utanç nedir? Genellikle kabul edilen bir başarısızlığa verilen tepki olarak ortaya çıkıyormuş. Biz baktık TDK'daki açıklamasına. Yani aynı Daniel'in verdiği örnekte olduğu gibi aynı zamanda mesela bir golü kaçıran bir takımın bir golü kaçırıyorsunuz. Takımın maçı kaybetmesine sebep oluyorsunuz. Ya da eşiniz aldatıyor ya da söz verilen bir toplantıya Daniel'in dediği gibi geç kalıyorsunuz. Yani suçluluğun aksine birisinin eylemleri neticesinde kötü hissediyorsunuz ve diğerlerine zarar vermiş oluyorsunuz. Utanç duygusuna kapılan bir kişi bütün suçu kendisini affetmek yerine eylemleriyle birey olma arasındaki farkı ayırt etmekte başarısız oluyor. Bunu söyleyebiliriz. Örnekleri çoğaltabiliriz aslında. Ben sana da sormak istedim Daniel. Senin hayatında hiç böyle bir utandığın, kızardığın, yaşadığın küçükken, gençken ya da işte şu anda herhalde 100 yaşına yakınsın yani. Karşımda yaşlı bir adam var bu arada sevgili dinleyiciler.
4: Yaşlar takılıyorum ilerliyor tabii ki.
1: Evet. Bu arada Daniel evli ve 4 çocuk babası. Çok yakışıklı bir adam. Bu yüzden bu rahatlıkla sohbet ederken bunu söyleyebilirim.
4: Teşekkürler Sedat. Bunu demekle de beni utandırdın yani.
1: Tamam, utanç konusuna geri dönelim hemen. Daniel'cim var mı bir hikayen utançla ilgili?
4: Var ama utanç hakkında ben de sözlüğe baktığım zaman aslında şöyle diyordu orada da. Onursuz sayılabilecek bir durumda kalmak ya da gülünç olacak bir duruma düşmek nedeniyle insanın utanması, bundan yüzünün kızarması olarak adlandırabiliriz. Evet, başta dediğim gibi yani hepimizin hayat boyunca utandığı çok değişik farklı zamanlar olmuştur. Örnek ben kendi hayatımdan söz ederken okulda çok fazla utangaçtım. Okulda neden utangaçtım? insanların önüne çıkıp da bir şeyler anlatmaktan çok utanırdım. Aslında bu başlangıçta böyle değildi. Ortaokul zamanlarında çok fazla böyle değildi. Ama daha sonra biraz daha yaş ilerlediği zaman da insanların önüne çıkıp bir şeyler anlatmaktan utanırdım. Bu neden böyle oldu? Biraz düşündüğüm zaman bilmiyorum tam olarak gerçi ama belki Hristiyan kökenli olduğumdan dolayı olabilir. Yani insanlar öne çıktığım zaman beni yargılayacaklar, benim hakkımda olumsuz düşünecekler düşüncesinden olabilir. Ya da belki arkadaşlarımın benden daha aktif olması, daha önde olması, kendilerini daha çok göstermesi beni daha da çok geriye çekmiş olabilir. Dolayısıyla evet birçok şekilde utandım. Yani bunun birçok örneklerini verebilirim. Senin var mı peki hayatında?
1: Yani ben de aynı buna benzer farklı bir çocukken yaşadığım utanç verici şeyler olmuştu. Sanırım ilkokul 1 ya da ilkokul 2'deydi. Bir kızı sevmiştim ve o kızı nasıl kazanabilirim şeklinde böyle bir hikayem var. Bir gün şey yapmıştım sanırım. Ona böyle bir not yazdım. Ve yazdığım notu içinde böyle seni seviyorum, sen çok tatlısın, çok güzel gülüyorsun, saçların çok güzel. İlkokul 2'deki kalbi olan bir çocuk nasılsa ben de öyle bir şey, ilk yaşadığım utanç olayı buydu. Yazdığım yazıdan dolayı değil ama kız benden hoşlanmadığı için, değer vermediği için, yani hayal meyal hatırlıyorum, sınıfın içerisinde ayağa kalktı, bakın Sedat bana bir not yazmış, benden hoşlandığını söylüyor. Böyle herkesin içerisinde yüksek sesle okumuştu. Ve ben çok utanmıştım. Of. Belki bir aya yakın kendimi kapamıştım ve o duyguları anlatamam sana. Ve çok uzun süre benimle dalga geçmişlerdi bu konuda. Böyle bir hikayem vardı hani. O zaman senin söylediği şeyden yola çıkarak yaptığımız bir şeyin hoş karşılanmadığını gördüğümüzde utanırız. İnsanlar işte beni sevmezlerse, yani adam yerine koymazlarsa düşüncesi, başkalarının bizi yargılaması, bize ne diyeceğini önemseriz mesela. Yani içimizden bir ses, sen yeterince iyi değilsin, başarısızsın, çünkü eksiksin gibi sesler de utancımızı artırır diyebiliriz değil mi Daniel?
4: Evet, kesinlikle doğru. Yani kendimizi toplum tarafından dışlanılmış ya da toplumun iyi yaptığı şeylerin dışında bir şey yaptığımız zaman bu utancı büyük olasılıkla hissediyoruz. Yine başka bir örnek verebilirim. Örneğin ben gitar çalıyorum ve bir gün bir toplulukta gitar çalacaktım. Yani çalıyordum da daha doğrusu. Ama maalesef o gün başlarken benim sesim farklı bir tonda çıktı ve gitar farklı bir tonda çıktı. Sonra fark ettim ki gerçekten yani yanlış söylüyorum ben, gitarla uyumlu değil ve utanmaya, kızarmaya başladım. Çünkü herkes benimle aynı tonda başlamıştı. Sonra durunca ve insanların bana farklı bakacaklarını, niye böyle yaptım diye düşündüğümden dolayı utanmaya başladım. Dolayısıyla hani insanların bizimle ilgili olan yargıları, bizimle ilgili olan olumsuz düşünceleri bizde olumsuzluklar yaratıyor ve utanmamıza sebep oluyor. Dediğin gibi evet, sen yeterince iyi değilsin, sen işte başarısızsın gibi bu tür sesler bizi utanmamıza, yerin dibine girmemize sebep oluyor. Utancımızdan bazen donup kalabiliyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Senin de yaşadığın gibi küçükken kendimizi çok kötü hissediyoruz ve çaresiz kalıyoruz.
1: Buradan Radyo Maranata dinleyicilerine sormak istiyorum. Siz gerçekten utandığınız zamanlar oldu mu? Ne tür, hangi konularda utanç duydunuz? Kendinizi bu utancın vermiş olduğu duygular, ne zaman öfkelendiniz, ne kadar çok zarar verdiniz kendinize ya da başkasına. Eminim hayatınız boyunca sevgili dinleyiciler utandığınız konular olmuştur. Muhakkak hayatınızda bir hikaye bununla ilgili vardır. Bugün bu konu hakkında konuşacağız, bu konu hakkında tartışacağız. Hayatımızdan örnek verdik Daniel'le beraber ve biz devam ediyoruz tabii ki. Hani bazen başımıza gelmiştir, utanmaz adam, yüzsüz adam, şunun yaptığına bak. Yani bu gibi şeyler duyuyoruz. Bilmiyorum, sen böyle şeyler hiç karşılaştın mı yolda giderken veya normal sen yaptın mı ya da başına geldi mi Daniel?
4: Muhakkak tabii, o da işin diğer bir boyutu. Ama şunu demek istiyorum öncelikli olarak, başkalarına iyi görünmeye çalışıyoruz aslında utandığımız zamanlarda. Dolayısıyla bizim kişiliğimiz bozuluyor. Yani başkalarından bizi utandırmamaları için, utanmamak için farklı maskeler bir şekilde takıyoruz. Ve bu aslında bizim küçüklüğümüzden beri hayatımızda olan noktalar. Yani bizi böyle yetiştiriyorlar bir şekilde. Toplum bizi bu şekilde yetiştiriyor. Örnek olarak yine verirsek, karne alan öğrenciler örneğin çok vardır. ve notu çok kötüdür. Eve geldiği zaman annesi ve babası ona kızar. Ya ben senden hepsinin beş olmasını istiyordum. Senden daha çok başarı bekliyordum. Sen yeteri kadar iyi değilsin diye konuştukları zaman o çocuk ne oluyor? Otomatikman utanmaya başlıyor. Kendisinin yeteri kadar iyi olmadığını düşünüyor. Kendisinin değersiz olduğunu düşünüyor. Değil mi? Bunun gibi sorunlar çok görebiliyoruz. Ve ya da örneğin mesela başka örneklerde verebiliriz. Yine bir anne çocuğuna diyebilir ki sen hep sorun yaşıyorsun okulda. Kim bilir neler yaptın. Hep senin yüzünden bunlar başına geliyor dediği zaman bu kişi artık toplum içerisinde konuşmaktan uzak duracaktır. Başını eğecektir, yüzü kızaracaktır ve gözlerini karşı tarafa bakmadan gözlerini o insandan kaçıracaktır.
1: Evet. Yani o zaman yavaş yavaş anlıyoruz. Yani utanç bizi hassas hissettiriyor. Senin söylediğin gibi takdir edilmemiş hissettiriyor. Yani kontrol edilmeyen bir yani bazen kızarıyoruz, kontrol edilmeyecek şekilde yüzümüz kızarır, reddedilmiş hissediyoruz. Yani başkalarının senin hakkında ne düşündüğü endişelendiriyor. Son sözü söylemek istemiyoruz. Yani bize yaşattığı çok ilginç şeyler var. O yüzden sevgili dinleyiciler, bugün utanç hakkında konuşuyoruz ve özellikle utancın verdiği acıyla da nasıl başa çıktığımızı da konuşacağız. O yüzden bu bölümü ikinci bölüme saklayacağız. Aradan sonra bunu tabii ki birlikte konuşacağız Daniel'le beraber. Daniel, bir konu daha vardı. Onun hakkında da bize paylaşabilir misin? Bu bakış açısını da duymak istiyorum senden.
4: Evet, dediğin gibi aslında utancın iyi bir tarafı da var diyebiliriz belki. Yani buna sağlıklı utanç diyebiliriz, değil mi? Yani mesela birçok insana biraz önce sen söylemiştin, utanmaz adam denir. Yani yüzsüz adam denir. Neye yüzsüz adam denir bu kişi? Utanmaz adam denir. Çünkü yaptığı yanlıştan, yaptığı hatadan rahatsızlık duymaz. Bunun birçok örneğini görebiliyoruz ülkemizde. Haberlerde duyuyoruz. Ne bileyim, gazetelerde bunu okuyabiliyoruz, değil mi? Yani senin verebileceğin örnek var mı? Ya adam o kadar utanmaz ki yaptığı şeyden hiçbir şekilde utanç duymuyor.
1: Şu anda aklıma gelebilecek en iyi örnek. Ya yani mesela şey var, çöp meselesi. Türkiye'de en çok başımıza gelen çöp konusu var mesela. Sabah çıkıyorum, bakıyorum. Mesela bizim mahallemize bir köşe var. Boştur o köşe. Kediler genelde yemek falan yerler. Ama orada kedilerin böyle tatlımsı böyle ekmek parçacıklarından, işte tavuk parçacıklarından falan filan böyle şey, hep böyle artıkları falan olmuştur. Ama bazen bizim sokağın başında bir teyzemiz var. Orası çöp gibi gördüğü için geliyor, çöp poşetini her zaman oraya bırakır. Aşağıda bir konteyner var, bırakmaz ve teyzeye söylüyoruz tatlıkla. Teyzeciğim bak, burası çöp yeri değil. Kediler burada mamalarını yiyor. Her seferinde yüzsüz gibi, sana ne, ben istediğim yere bırakırım, çöpçü buradan alır falan şeklinde böyle bir tepki veriyor. Hiç
4: umursamıyor.
1: Yani mesela böyle kişilerle çok karşılaşıyoruz hayatımızda. Ya da işte kaşarın içine patates konuluyor, biliyorsun belki. Evet, duymuşsundur çok. Haberlerden kıymanın içerisinde bir şeyler konuluyor, sucuğun içine farklı maddeler konuluyor. Ben kısa örnekler vermek istedim sana. İnsanlar bazen bunun için de utanç duymuyorlar, bazen ne yediğimizin bile farkında olmuyoruz tabii ki. Bunu tabii para kazanma hırsıyla, az önceki teyze örneğindeki işte kibir, gurur, işte tembellik dolayı yapılan şeyler var. Bunları tabii ki çoğaltabiliriz örnekleri Daniel.
4: Evet, kesinlikle haklısın. Maalesef bu konuda da insanların utanç duyması gerekiyor bir şekilde. Örneğin bir adam demiş ki, ünlü tanınır birisi, dünyayı ancak utanç kurtarabilir. Evet, bütün bir dünyada eğer bu şekilde bir utanç olmazsa herkes istediği kötülüğü, istediği günahı, istediği yanlışı yapabilir. Para kazanma hırsıyla dediğin gibi birçok yanlışlar yapabilir ama bundan utanmayabilir. Vicdanı bundan bir rahatsızlık duymayabilir. Dolayısıyla bir şekilde kendisini bu konularda karartarak her türlü yanlışı, her türlü günahı işleyebilir kişi. Ve bu noktada da kişinin dikkat etmesi gerekiyor. Yani bir utanç duygusunun da bu anlamda bizlerde olması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Aynen, aynen. Ya eski anlaşmada yani şöyle güzel bir söz geldi. Süleyman söylüyor. Doğruluk bir ulusu yüceltir. Oysa günah herhangi bir halk için utançtır. Yani biz yeter ki doğru olalım. Ve sağlıklı utanç doğruluğun içerisinde zaten oluşacaktır. Ama sağlıklı olmayan utanç az önce senin bahsettiğin şeyler yüzünden ortaya çıktığında karışıklık oluyor, hayal kırıklığı oluyor, karakterin ve gururun, kibrin vermiş olduğu olumsuz durumdan dolayı insanlar birbirine zarar vermiş oluyor bu utanç aracıyla. Buna çok dikkat etmemiz lazım. O yüzden doğruluk içerisinde yaşamamız lazım. O zaman burada tabii ki Rabbin adı yüceltilecektir. O zaman utanç önemli bir duygu ama iyi bir neydi?
4: İyi bir şekilde ayarlamamız gerekiyor aynen. Utancımızı.
1: O zaman dünyayı ancak utanç kurtarabilir demiş bir adam demiştin sen galiba değil mi?
4: Evet.
1: Bu adamı tanımak isterdim. Herhalde anonim bir söz değil mi?
4: Ben de tam olarak bilmiyorum ki söylemişti. Ama utanmadığımız zaman yaptığımız kötülüklerden, günahlardan utanmadığımız zaman maalesef dünya daha kötüye gidecek. Çok daha fazla zorluklar, problemler maalesef yaşanacaktır. Ama tabii biz utanmayı da bilmemiz, bu anlamda bilmemiz gerekiyor. Diğer taraftan da üzerimizdeki olan bu geçmişte gelen, aile baskısından gelen, kültürden gelen utançtan da sıyrılmak için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çünkü biz özgür olmamız gerekiyor her anlamda. Özgür insanlar olarak yaşamamız gerekiyor. Ama istersen bunu bir sonraki bölümde konuşalım. Şimdi kısa bir ara verelim. Zamanımız çünkü ilerliyor.
1: Evet sevgili Radyo Manat'ın dinleyicileri. Şimdi bir ara vereceğiz Daniel'in dediği gibi. Unutmayın bize sorularınız varsa hayat@radyomaranata.com hayat@radyomaranata.com adresinden yazarak iletebilirsiniz. Sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz.

0: Maranata.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Evet, ikinci bölümde, ikinci kısımda tekrar yeniden beraberiz. Radyo Maranata dinleyicileri, Hayatın İçinden programımız utanç konusuyla devam ediyor. Bu bölümde Daniel ruhsal açıdan bize bir hikaye anlatacak. Bu konuda biraz konuşacağız. Bakacağız kutsal kitaba ne söylüyor utanç hakkında. Bu kitapta, bu kutsal kitabımızda bakalım bize nasıl bir mesaj veriyor. Daniel sendeyiz.
1: Evet, utancın kaynağına ya da ilk çıktığı zamana biraz bakalım istiyorsanız. Özellikle kutsal kitaba baktığımız zamanlarda biliyorsunuz Tanrı Adem ve Havva'yı yarattı ve onları yarattıkları zaman her şey çok mükemmeldi. Tanrı onları kendi benzeyişinde yarattı ve onlara çok harika bir bahçe sundu. Orada çok iyi bir şekilde, çok rahat bir şekilde yaşıyorlardı ve hiçbir utançları yoktu. Çünkü dediğim gibi Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmışlardı. Ama daha sonra hikayenin devamında Havva'nın Tanrı'nın yenmemesi gereken meyveden yediğini görüyoruz. Ve dolayısıyla bu meyveden yedikten sonra Havva bu meyveyi eşine de veriyor, eşi de yiyor ve sonra ikisinin de utandıklarını görüyoruz. Ama önce hiçbir utanç yoktu, bunu zaten kutsal kitapta okuyoruz. Yaratılış kitabı aslında çok önemli bir kitap. Bize her zaman için hayatın en başlangıcında neler olduğundan söz ediyor. Ve bu yaratılış kitabında okuyoruz ki Adem de karısı da çıplaktılar o zamanlarda. Tanrı onları yarattığı zamanlarda. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı. Ama işte bu yasak meyveden yedikten sonra, günah işledikten sonra utanmaya başladılar, kızarmaya başladılar. Çünkü Tanrı onlara söyledi, dedi ki neredesiniz? Aslında Tanrı onların nerede olduğunu biliyordu ama onlar utançlarından kendilerini saklamaya, gizlenmeye başladılar. Çünkü yanlış bir şey yapmışlardı, doğru olmayan bir şey yapmışlardı ve utanmaya başladılar. Dolayısıyla oradan itibaren, yani günah da, yine hep günah konusuna giriyoruz. Günah da bütün insanlığa yayıldığı için o olaydan sonra utanç konusu bütün insanlığa yayıldı ve hep insanlar utanmaya başladılar.
0: Aslında sen bu hikayeyi anlattığın zaman Adem ile Havva'dan, İncil'de de böyle bir hikaye var aslında. İsa Mesih, biliyorsun, kutsal kitapta da görüyoruz ki mucizeler yapıyordu, Tanrı sözünden bahsediyordu. Hem günahkarlarla beraberdi, hem de din adamlarıyla beraberlerdi. Ama din adamları bu kadar yetkin, bu kadar güzel anlatan bir adamı, öğretmeni çok kıskanıyorlardı ve onu tuzağa düşürmek için, İsa'yı tuzağa düşürmek için türlü türlü yollar arıyorlardı. İncil'de de bununla ilgili zina ederken yakalanmış bir kadından söz ediyor. Hı hı. Yani İsa bir sabah tapınağa dönüyor. Bütün halk onunla beraber yanında geliyordu. Yani o da oturup onları öğretmeye başladı, İsa Mesih. Ama din bilginleri ve Ferisiler zina ederken yakalanmış bir kadını attılar önüne. Yani şimdi utancın korkunç bir şey. Bunu biliyoruz. Evet, bu kadın çok kötü bir günah işledi. Ama ona acımamak şimdi baktığımızda elde değil. Utancın herkesin ortasında açığa çıkarılması, din liderleri tarafından çekiştirilerek kutsal tapınağın avlusuna sürükleniyor bu kadın. Belki yarı çıplak halde, sevgilisi bile yok o sırada yanında. Ve kadın biliyor ki bundan daha kötüsü var sırada. Çünkü bu eski metotlara, eski şeriat yasasına göre bu saçı işleyen kadınlar günahlarından ötürü taşlanarak öldürülüyordu Yahudi yasasına göre. Doğru mu? Biliyoruz Daniel.
1: Evet, doğrudur.
0: Yaşamını yitirecekti yani. Kadın biliyordu, beni zina ederken yakaladılar, benim ölümüm taşlanarak ölmek. Ve eğer çocukları varsa onlar da annelerini yitireceklerdi. Onun için hiç umut yoktu. Ama o fark etmese de aslında bir umut vardı. O korkunç durumun tam ortasında işte İsa oradaydı. Ama ne yapıyordu öyle? Yere yazı mı yazıyordu? Kadın anlamadı ama bir şey iyi biliyordu. İsa onu lanetleyenlerin korosuna dahil değildi. Çünkü orada büyük bir kalabalık vardı, din bilginleri vardı. Bu kadın suç işledi, zina işledi, bir sürü adamla yattı, şudur budur.
1: Öldürmeye hazır insanlar vardı.
0: Ama İsa sakindi, sessizdi. Kitapta okuyoruz, bir şeyler yazıp çiziyordu. Meşgul gibiydi, sakindi. Adamlar ona ısrar edince İsa sonunda ayağa kalktı. Şöyle dedi: İçinizde kim günahsızsa ilk taşı o atsın. İşte İsa utancın ölümcül tuzağına yakalanmış bir günahkara harika bir lütuf gösteriyor. onun utancına utanç katmıyor. Aslında onun utancıyla eğlenen izleyicileri, yani oradaki kalabalığa uzaklaştırıyor yaptığıyla. Bunun hakkında sen nasıl bir bakış açısı sağlardın böyle baktığın zaman Daniel? Yani gerçekten o ortamın içerisinde olmak çok stres ve baskı altında bir şey. O kadının yerinde olmak istemezdim. Nasıl görüyorsun sen bu olayı?
1: Kesinlikle dediğin gibi, yani o kadının yerinde olmak istemezdim. Çünkü evet, bir yanlış yapmışsın, bir günah işlemişsin, yasak bir şey yapmışsın ve yakalanmışsın sonuçta. Ve bütün insanların önüne çıkmışsın ve orada utancınla baş başasın. Yapacağın hiçbir şey yok. Yakalanmışsın, suçlu olarak yakalanmışsın. Dolayısıyla da hani savunacak bir ortam yok. Ben bunu yapmadım diyecek bir durum yok. Ortaya sürebileceğin bahaneler yok. Dolayısıyla utanç içindesin ve herkes sana öyle bir bakıyor ki kötülüyor, yargılıyor ve öldürmek için orada hazır bekliyor. Gerçekten işin içinden çıkılmayacak bir durum. Kesinlikle orada olmazdım. Ama dediğin gibi gerçekten orada o kadının utancını ortadan kaldıracak bir adam vardı. İyi ki de vardı.
0: Çok çok ilginç değil mi? Oradakiler bu sözü söyledikten sonra içinizden kim günahsızsa ilk taşı o atsın. Hı hı. Aslında onun utancıyla eğlenen kişiler uzaklaştırıyor yani yaptığıyla. Onların kendilerinde günahkar ve utanılacak durumda olduklarını gösteriyor bu yaptığıyla İsa Mesih. Onlar da gidiyorlar. Onlar da sonra İsa onlardan sonra ne yapıyor? İsa Mesih kadını özgür bırakıyor. Tanrı'nın günahsız oğlu kadını lanetlemeyi reddediyor. Bu beni çok etkilemişti Daniel. Ben İsa Mesih hem o kadının hem de bizim utancımızı çarmıhında üstlendiğini böyle anlamak, bilmek, hissetmek o kadar harika bir duygu ki.
1: Kesinlikle haklısın. Yani o anda İsa Mesih o kadının utancını ortadan kaldırıyor, onu bağışlıyor. Aslında dediğin gibi, okuduğun gibi, kim günahsızsa o taşı atsın diyor ama oradaki her bir insan, her bir olan kişinin de hayatlarında muhakkak yaptığı yanlışlar vardı, kötülükler vardı, günahlar vardı. Dolayısıyla her birinin hayatında utanacak noktaları vardı ama işte dediğin gibi İsa Mesih onun utancını ortadan kaldırdı. Aynı şekilde yani İsa Mesih bizim utancımızı da ortadan kaldırmak Amin. İstiyor. Bunu nasıl yaptı? Her şeyden önce çarmıha giderek önce kendisi bu utancı yaşadı. Çünkü o zamanki dönemde de çarmıha gitmek kolay bir şey değildi. Ve çarmıha gitmek aslında aşağılandırıcı bir durumdu. Orada çarmıha geriliyordun, yarı çıplak bir vaziyette ve herkes seninle alay ediyordu. Çünkü yanlış yaptığını, kötü yaptığını düşünüyorlardı. İşte İsa Mesih her şeyden önce bu üzerimizdeki utancı kaldırmak için kendisi bu utancı yaşadı ve bizi özgür kılmak için çarmıha gitti. Ve tıpkı bu kadını da kurtarmak için adım attığı gibi bizim hayatımızda da adımlar attı. Bizi de kurtarmak istiyor bu utançtan.
0: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, şu anda her neredeyseniz bilmiyoruz. Yani belki aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Sana utanç veren olaylar geliyor mu? Utancın verdiği acıyla nasıl başa çıkıyorsun? İsa bizim bütün utancımızı alıp bize kendi şerefini ve saygınlığını veriyor. Bu sende nasıl duygular uyandırıyor? İsa bizi kendisine çağırırken bunu bizi suçlamak amacıyla yapmıyor. Bizi bağışlamak, temizlemek, rahatlatmak için yapıyor. Utancımızı bizden alıp kendi yükleniyor. Ona kendi haçına çiviliyor. Onu kendi haçına çiviliyor. Bizi özgür kılıyor. Günahtan ve utançtan kurtarıyor. Tanrı'nın bağışlanmış halkı olarak yaşayalım diye. Bize özgürlük veriyor. Sana bile, bana bile. Evet, utanç işte bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Bağışlandık İsa Mesih aracılığıyla. Hı hı. Bunun hakkında programımızı kapatırken son olarak neler söyleyebiliriz Daniel? Artık sonuna geldik programımızın.
1: Evet, şunları da söyleyebilirim. Aslında Tanrı'nın bizim utancımızı kaldırmasıyla ilgili birçok ayet var kutsal kitapta, bunu görebiliyoruz. Özellikle hem eski antlaşmada hem İncil'de de aynı şekilde birçok örnekler de var. Evet, bu zinada yakalanan kadının örneği var ama aynı zamanda örneğin yaratılış bölümünde yine Rahel diye bir kadın vardı ve o hamile kalamıyordu, çocuk doğuramıyordu ve o zamanki dönemlerde hamile kalamamak, çocuk doğuramamak çok büyük bir ayıp sayılıyordu. Dolayısıyla her bir evli kişiden çocuk bekleniyordu soyun sürdürülmesi için. Ve çocuk doğuramayan kişiye ayıplanıyordu, toplum dışına bir şekilde itiliyordu. Hastalıklı, problemli kişi olarak bakılıyordu ki günümüzde de bazen özellikle doğu taraflarında bu şekilde düşünülen insanlar olabilir. Ama Rahel ilginç bir şey söylüyor. Tanrı benim utancımı kaldırdı diyor. Rab bana bir oğul daha versin diye ilk çocuğunun adına Yusuf adını veriyor. Yani aslında Tanrı'nın isteği bizim yaşadığımız her ne utanç varsa bu utancı kaldırmak. Yeter ki biz Tanrı'ya gidelim, Tanrı'ya yaklaşalım. O bizim utancımızı kaldırmak için hazır. Ve neden biz utanıyoruz? Çünkü dediğimiz gibi başlangıçta kendimize değer verilmediğini düşünüyoruz. Önemsenmediğimizi düşünüyoruz. Dışlandığımızı düşünüyoruz. Toplum tarafından yanlış bir şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Ve bunlardan dolayı utanıyoruz aslında. Ve burada gördüğümüz gibi bütün bu utancı bizden kaldırılacak olan Tanrı'nın kendisidir. Biz ona gittiğimiz zaman tıpkı Rahel gibi ya da İncil bölümüne geldiğimiz zaman orada da utancını kaldırıp çocuk veren Tanrı olduğunu görüyoruz birçok örneklerde. Tanrı'ya gittiğimiz zaman, ona yaklaştığımız zaman biz utanç duymayacağız ve üzerimizdeki o ağırlık yükünü Rab bizden alacak, utancımızı alacak. Bununla ilgili ilahilerimiz de var hatırlarsan, bilmiyorum. Günahımı, utancımı sen kaldırdın, yerime öldün ve dirildin diye çok güzel bir ilahimiz var. Evet, İsa Mesih benim utancımı, senin utancını ve bütün dünyanın utancını ve günahını ortadan kaldırmak için çarmıha gitti ve orada öldü ve üçüncü gün dirildi.
0: Sevgili Radyo Manhattan dinleyicileri, kiminizi kaybettiğinizi düşünüyor musunuz? Yetersiz hissediyor musunuz? Pişmanlık hissettiğiniz duygular, onursuz hissettiğiniz duygular, gerçekten ben olamayacağımı düşündüğünüz, hissettiğiniz duygular var mı? Yalnız İsa Mesih sizi bağışlar, sizi temizler, sizi rahatlatır. Utancınızı sizden alıp kendine yükler ve haçına çiviler. Bu yüzden gelin utancınızı İsa Mesih'e teslim edin. Evet, bir programın daha sonuna geliyoruz. Son bir cümleyle kapatalım. Son mesajımızı verelim Daniel.
1: Evet, belki başka bir konuya girecek ama biz kim olduğumuzu bilmeliyiz. Yani Mesih İsa sayesinde nelere sahip olduğumuzu çok iyi fark etmeliyiz. Bunu fark ettiğimiz zaman, yani bizim Rab bize hangi yetkiyi verdiğini, bizlere neler sağladığını, kutsal kitaptaki harika vaatlerini, harika sözlerini fark ettiğimiz zaman, işte o zaman utancımızın da yavaş yavaş ortadan kalktığını görüyoruz. Ama yine çok güzel bir ayet var. İstiyorsan o ayeti söyleyerek de bitirebiliriz. Örneğin Mezmur 34. bölüm 5. ayette çok güzel bir söz söylüyor. Diyor ki ona bakanların yüzü ışıl ışıl parlar, yüzleri utançtan kızarmaz. Ne kadar harika bir söz değil mi? Rabbe bakanlar onun sevgisiyle dolarlar, onun gücüyle dolarlar, onun emniyetiyle dolarlar ve Rabbin verdiği bu değer arzusuyla dolarlar ve bu nedenden dolayı göğüslerini gererek yürüyebilirler. Rab'de olanlar, Rab'de yaşayanlar ve onların diyor yüzleri ışıl ışıl parlar ve yüzleri utançtan kızarmaz. Bu çok harika, beni teşvik eden bir sözdür. O yüzden ben her zaman Rab'be bakmak istiyorum, onda kalmak istiyorum ve bunu dinleyicilerimize de aynı şekilde söylemek istiyorum.
0: Hayatın içinden programı bu söz ile sona erdi. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere diyoruz. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları varsa hayat@radyomanata.com adresine yazarak bize iletebilirsiniz. Sizinle gerçekten güzel bir zaman geçirdik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Kendinize iyi bakın. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere. Esen kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Yuhanna 1. Bölüm.
1: Tanrısal Söz. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O Tanrı ile birlikteydi. Her şey O'nun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık O'nu alt edemedi. Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. Tanıklık amacıyla ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi ışık değildi ama ışığa tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine, Tanrı'dan doğdular. Söz, insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Yahya ona tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi, "Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı," diye sözünü ettiğim kişi budur. Nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı. Yahya'nın ortaya çıkışı. Yahudi yetkililer Yahya'ya "Sen kimsin?" diye sormak üzere Yeruşalim'den kahinlerle Levillileri gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu. Açıkça konuştu, inkar etmedi. "Ben Mesih değilim," diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine, "Öyleyse sen kimsin, İlyas mısın?" diye sordular. O da, "Değilim," dedi. "Sen beklediğimiz peygamber misin?" sorusuna, "Hayır," yanıtını verdi. Bu kez, "Kim olduğunu söyle de bizi gönderenlere bir yanıt verelim," dediler. "Kendin için ne diyorsun?" Yahya, "Peygamber Yeşaya'nın dediği gibi, Rabbin yolunu düzleyin diye çölde haykıranın sesiyim ben," dedi. Yahya'ya gönderilen bazı ferisiler ona, "Sen Mesih, İlyas ya da beklediğimiz peygamber değilsen, niye vaftiz ediyorsun?" diye sordular. Yahya onlara şöyle yanıt verdi. "Ben suyla vaftiz ediyorum ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. Benden sonra gelen odur. Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim." Bütün bunlar Şeria Irmağı'nın ötesinde bulunan Beytanya'da Yahya'nın vaftiz ettiği yerde oldu. Tanrı Kuzusu. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. "İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu. Kendisi için benden sonra biri geliyor. O benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı," dediğim kişi işte budur. "Ben onu tanımıyordum ama İsrail'in onu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim." Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü. "Ruhun güvercin gibi gökten indiğini, onun üzerinde durduğunu gördüm. Ben onu tanımıyordum ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, ruhun kimin üzerine inip durduğunu görürsen kutsal ruhla vaftiz eden odur," dedi. "Ben de gördüm ve Tanrı'nın oğlu budur," diye tanıklık ettim. İsa'nın ilk öğrencileri. Ertesi gün Yahya yine öğrencilerinden ikisiyle birlikteydi. Oradan geçen İsa'ya bakarak, "İşte Tanrı Kuzusu," dedi. Onun söylediklerini duyan iki öğrenci İsa'nın ardından gitti. İsa arkasına dönüp ardından geldiklerini görünce, "Ne arıyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Rabbi, nerede oturuyorsun?" dediler. "Rabbi, öğretmenim anlamına gelir." İsa, "Gelin görün," dedi. Gidip onun nerede oturduğunu gördüler ve o gün onunla kaldılar. Saat 4 sularıydı. Yahya'yı işitip İsa'nın ardından giden iki kişiden biri, Simon Petrus'un kardeşi Andreas'tı. Andreas önce kendi kardeşi Simon'u bularak ona, "Biz Mesih'i bulduk," dedi. Mesih, mesedilmiş anlamına gelir. Andreas kardeşini İsa'ya götürdü. İsa ona baktı. "Sen Yuhanna'nın oğlu Simon'sun. Kefas diye çağrılacaksın," dedi. Kefas, kaya anlamına gelir. Ertesi gün İsa Celile'ye gitmeye karar verdi. Filipus'u bulup ona, "Ardından gel," dedi. Filipus da Andreas'la Petrus'un kenti olan Beytsayda'dandı. Filipus, Natanel'i bularak ona, Musa'nın kutsal yasada hakkında yazdığı peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk," dedi. Natanel Filipus'a, "Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi?" diye sordu. Filipus, gel de gör dedi. İsa Natanael'in kendisine doğru geldiğini görünce onun için, işte içinde hile olmayan gerçek bir İsrailli dedi. Natanael, beni nereden tanıyorsun diye sordu. İsa, Filipus çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm yanıtını verdi. Natanael, Rabbi sen Tanrı'nın oğlusun, sen İsrail'in kralısın dedi. İsa ona dedi ki, seni incir ağacının altında gördüğümü söylediğim için mi inanıyorsun? Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin. Sonra da, size doğrusunu söyleyeyim, göğün açıldığını, Tanrı meleklerinin insanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz dedi.
0: Yuhanna 2. Bölüm.
1: İsa'nın ilk mucizesi. Üçüncü gün Celile'nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi de oradaydı. İsa ile öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. Şarap tükenince annesi İsa'ya, şarapları kalmadı dedi. İsa, anne benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi dedi. Annesi hizmet edenlere, size ne derse onu yapın dedi. Yahudilerin geleneksel temizliği için oraya konmuş, her biri 80 ile 120 litre alan 6 taş küp vardı. İsa hizmet edenlere, küpleri suyla doldurun dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular. Sonra hizmet edenlere, şimdi biraz alıp şölen başkanına götürün dedi. Onlar da götürdüler. Şölen başkanı şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilmiyordu. Oysa suyu küpten alan hizmetkarlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırıp, herkes önce iyi şarabı, çok içildikten sonra da kötüsünü sunar dedi. Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın. İsa bu ilk doğaüstü belirtisini Celile'nin Kana köyünde gerçekleştirdi ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de ona iman ettiler. İsa satıcıları tapınaktan kovuyor. Bundan sonra İsa, annesi, kardeşleri ve öğrencileri Kefarnahum'a gidip orada birkaç gün kaldılar. Yahudilerin Fısıh bayramı yakındı. İsa da Yeruşalim'e gitti. Tapınağın avlusunda sığır, koyun ve güvercin satanları, orada oturmuş para bozanları gördü. İpten bir kamçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu. Para bozanların paralarını döküp masalarını devirdi. Güvercin satanlara, ''Bunları buradan kaldırın, babamın evini pazar yerine çevirmeyin.'' dedi. Öğrencileri, ''Evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek.'' diye yazılmış olan sözü hatırladılar. Yahudi yetkililer İsa'ya, ''Bunları yaptığına göre bize nasıl bir belirti göstereceksin?'' diye sordular. İsa şu yanıtı verdi, ''Bu tapınağı yıkın, 3 günde onu yeniden kuracağım.'' Yahudi yetkililer, ''Bu tapınak 46 yılda yapıldı, sen onu 3 günde mi kuracaksın?'' dediler. Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi. İsa ölümden dirilince öğrencileri bu sözü söylediğini hatırladılar. Kutsal yazıya ve İsa'nın söylediği bu söze iman ettiler. Fısıh bayramında İsa'nın Yeruşalim'de bulunduğu sırada gerçekleştirdiği belirtileri gören birçokları onun adına iman ettiler. Ama İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu. İnsan hakkında kimsenin ona bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü kendisi insanın içinden geçenleri biliyordu.
0: Yuhanna 3. Bölüm.
1: İsa ile Nikodim. Yahudilerin Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisilerden olan bu adam bir gece İsa'ya gelerek, ''Rabbi, senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz.'' dedi. İsa ona şu karşılığı verdi, ''Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Nikodim, yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi?'' diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi, ''Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Yel dilediği yerde eser, sesini işitirsin, ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir.'' Nikodim İsa'ya, ''Bunlar nasıl olabilir?'' diye sordu. İsa ona şöyle yanıt verdi, ''Sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun? Sana doğrusunu söyleyeyim. Biz bildiğimizi söylüyoruz. Gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizlerse bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız, gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız? Gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz, iman etmeyense zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Yargı da şudur, dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. Ama gerçeği uygulayan kişi, yaptıklarını Tanrı'ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir. Yahya'nın tanıklığı. Bundan sonra İsa ile öğrencileri Yahudiye diyarına gittiler. İsa onlarla birlikte orada bir süre kalarak vaftiz etti. Yahya da Salim yakınındaki Aynon'da vaftiz ediyordu. Çünkü orada bol su vardı. İnsanlar gelip vaftiz oluyorlardı. Yahya henüz hapse atılmamıştı. O sıralarda Yahya'nın öğrencileriyle bir Yahudi arasında temizlenme konusunda bir tartışma çıktı. Öğrencileri Yahya'ya gelerek Rabbi dediler. Şeria ırmağının karşı yakasında birlikte olduğun ve kendisi için tanıklık ettiğin adam var ya, işte o vaftiz ediyor, herkes de ona gidiyor. Yahya şöyle yanıt verdi. İnsan kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz. Ben Mesih değilim. Ama onun öncüsü olarak gönderildim dediğime siz kendiniz tanıksınız. Gelin kiminse güvey odur. Ama güveyin yanında duran ve onu dinleyen dostu, onun sesini işitince çok sevinir. İşte benim sevincim böylece tamamlandı. O büyümeli, bense küçülmeliyim. Yukarıdan gelen herkesten üstündür. Dünyadan olan dünyaya aittir ve dünyadan söz eder. Gökten gelense herkesten üstündür. Ne görmüş ne işitmişse ona tanıklık eder. Ama tanıklığını kimse kabul etmez. Onun tanıklığını kabul eden, Tanrı'nın gerçek olduğuna mührünü basmıştır. Tanrı'nın gönderdiği kişi, Tanrı'nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı ruhu ölçüle vermez. Baba oğlu sever, her şeyi ona teslim etmiştir. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama oğulun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Adresi ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bir programda tekrar birlikteyiz. İman kahramanlarını ele alıyoruz ve kutsal kitapta geçen iman kahramanlarına bakıyoruz. Onların hayatlarını inceliyoruz ve onlardan hangi dersleri alacağımıza, hayatlarımızı hangi yönde yönlendireceğine bakıyoruz. O yüzden bugün tekrar bir kişiyi ele aldık. Bugün Yusuf'un hayatına bakacağız ama bugünkü konuğumuz Alper bizimle birlikte. Hoş geldin Alper.
2: Hoş bulduk Daniel'cim.
0: Evet, Yusuf'un hayatını izlemeden önce e-mailimizi bildirmek istiyorum. soru@radyomaranata.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yine YouTube üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Sorularınız ve görüşleriniz varsa bize iletebilirsiniz. Evet, dediğim gibi bugün Yusuf'un hayatına bakacağız. Yusuf da eski anlaşmada çok önemli karakterlerden biri. Hayatıyla beraber bize çok ders verecek noktaları var. O zaman Yusuf'a biraz bakalım. Yusuf'un babası biliyoruz ki Yakup'tu. Yakup Yusuf'un babasıydı ve Yakup'un 12 oğlu olmuştu, doğmuştu. Bunlardan da en küçüğü, daha doğrusu Benyamin daha küçüğüydü ama Yusuf en sevdiği oğullarından biriydi. Yakup bir şekilde babasının yabancı olarak kalmış olduğu Kenan ülkesinde yaşadı. Bunu görüyoruz. Daha önceden de görmüştük. Yani İbrahim Haran'dan çıktı. Ondan sonra dolaşarak bir şekilde vaat edilen diyara doğru giderken işte Kenan'a bölgesine gelmişlerdi. Ve orada çoğaldılar. Ve orada işte Yakup bir şekilde yaşıyordu. Ve onun hayatından çok bugün Yusuf'un hayatına bakacağız. Belki başka bir zamanda Yakup'un hayatına bakabiliriz. Ama Yusuf'un özellikleri olarak Alper sen ne dersin? O çok düşler görüyordu. Ve Yusuf'un da gördüğü düşler vardı. Tanrı Yusuf'a düşleri aracılığıyla konuşuyordu. Günümüzde de aslında Tanrı çeşitli şekillerde bizlerle konuşuyor. Kutsal kitap aracılığıyla konuşuyor. Kiliseye gittiğimiz zaman verilen vaazlar aracılığıyla ya da herhangi bir kardeşinin ağzından bize konuşabilir. Ama Yusuf'a bütün hayatına baktığımız zaman Yusuf'un düşleri ünlüdür. Ve Tanrı ona düşlerinde, rüyalarında konuşuyordu. Yusuf düşlerinde ne gördü, ne görüyordu Alper'cim?
2: Evet Daniel, Tanrı'nın planı uyarınca daha önce biz İbrahim'in nasıl çağrıldığını sen de demin dediğin gibi konuşmuştuk. İbrahim'den sonra oğlu İshak ve İshak'tan sonra oğlu Yakup dünyaya geldi ve Yakup'un 12 oğlu oldu. Ve dediğin gibi Yusuf da bunlardan biriydi ve Yusuf'un özelliği gerçekten Tanrı tarafından bir plana dahil edilmesiydi. Özel bir plana sahip olacaktı Yusuf ve Tanrı Yusuf'la ilgili planlarını düşler aracılığıyla onu açıklamaya başladı. Örneğin bir düşünde kendisinin ya daha doğrusu bir güneşin, ayın ve 11 tane yıldızın kendi önüne gelip eğildiğini gördü. Gene bir başka düşünde buğday demetlerinin 11 tane buğday demetinin kendi buğday demetinin önünde eğildiğini gördü. Hı hı. Ve bunları gidip babasına ve kardeşlerine anlattığı zaman babası ve kardeşleri ona kızdılar, öfkelendiler. Tabii şöyle yorumladılar. Mesela Yakup dedi ki ben annen ve 11 kardeşin senin önünde mi eğileceğiz? Hı hı. Ya da kardeşleri ona dediler ki sen bizim başımıza kral mı olacaksın? Hı hı. Yani sen bizim en küçüğümüz olduğun halde biz senin önünde boyun mu eğeceğiz? Sen kim oluyorsun der gibi. Tabii onun öfkelesini uyandırdı bu rüyalar. Fakat babası Yakup'un aklına takıldı. Yani bütün bu oğulları dururken neden benim oğlum Yusuf bu düşleri görüyor diye. Tabii Yakup da ruhsal bir kişi olduğu için acaba Tanrı Yusuf'la ilgili bir planı mı var diye, bir tasarısı mı var diye düşünerek tabii bence bunu mutlaka derin derin analiz ediyordu kendi içinde. En çok sevdiği oğlu Yusuf'tu. Hı-hı. Hatta Yusuf'a renkli bir kıyafet yaptırmıştı ve Yusuf'u diğer oğullarının başına aslında bir gözetme olarak atamıştı. Hı-hı. Çünkü Yusuf'la ilgili yine şöyle okuyoruz. Kardeşlerini incelerdi, izlerdi, hatalarını, yaptıkları yanlışları gider babasına anlatırdı. diyor. Hı hı. Ve bu nedenle kardeşleri tabii tarafından sevilmeyen bir figürdü. Çünkü bir ispiyoncu, gammazcı gibi belki görüyorlardı onu. Ama Yusuf'un gayesi babasına hizmet etmekti. Hı hı. Burada yaptı. Hı hı. Ve Yusuf bu bakımdan Yakup'un gözünde lütuf kazanmıştı. Rüyalarıyla da ruhsal bir kişi olduğu destekleniyordu. Ve gerçekten Tanrı'nın bir planı vardı Yusuf'la ilgili olarak.
0: Hı hı. Evet, dediğin gibi Yusuf'u öbür oğlanından daha çok seviyordu. Ve ona güzel bir elbise ona hediye etti ve neden onu daha çok seviyordu bilmiyorum. Neden ona yakındı? Belki öz işte anneden olduğundan dolayı olabilir. Belki gerçi daha sonra Benjamin de oradan geldi. Ama Yusuf onun yaşlılığında doğmuştu. Belki de bundan dolayı da olabilir. Ama önemli olan şu, Tanrı Yusuf'la konuşuyordu. Tanrı Yusuf'a geleceğiyle ilgili peygamberlik sözleri ya da işte vaatler veriyordu. Düşler aracılığıyla ona konuşuyordu. Ve dolayısıyla da kardeşleri onu kıskanmaya başladılar. Ve dediğin gibi gerçekten onu kardeşlerinin yaptıklarını babasına anlattığı zaman herhalde daha da çok kıskandılar. Ama babasının bu sözler, bu gördüğü rüyalar aklına takıldı. Ve daha sonra kardeşler o kadar çok kıskandı ki Yusuf'a karşı bir kötülük yapmayı düşündüler. Hatırlıyorsun. Yani Yusuf hep kardeşlerine gidiyordu, bakıyordu. Onlara belki ihtiyaçları olan şeyleri getiriyordu. Ama bir gün ne oldu? Yani tekrar onları aramaya gittikleri zaman kardeşleri onu gördüler. Uzaktan geldiğini gördüler ve hemen bir plan yapmaya çalıştılar. Yani çok kötü bir şey. Yani kardeşlerini aslında yok etmeyi düşündüler. Oraya kadar durum gitti. Sen ne düşünüyorsun Alper'cim? Yani doğru bir şey değildi tabii ki bu ama niye kardeşleri böyle bir şey yaptılar ve nereye kadar ilerlediler bu konuda?
2: Evet, babası her zaman olduğu gibi Yusuf'u kardeşlerine onları denetlemek için gönderdiği zaman, dediğin gibi onu uzaktan gördükleri zaman hatta şöyle diyor: bakın, düş hastası geliyor. Hı hı. Ya bu düş hastası sözcüğü zaten onların kafasındaki onunla ilgili imajı çok rahat bir şekilde anlatıyordu. Onu küçümseyen, onun dediklerini kabul etmeyen, aslında belki de gizli gizli korkuyorlardı. Onun gerçekten bir gün büyük bir kişi olacağını, gerçekten ona bağlı olacaklarını, onun başlarına kral olacaklarını düşünerek buna engel olmaya kendilerince çalıştıklarını görüyoruz. Hem de sevilen bir kişiydi babası tarafından. Belki onların mirasına da bir tehlike olarak görüyorlardı. Ve bu nedenle kendi aralarında bir plan yaptılar. Hadi gelin onu öldürelim ve onu bir öldürelim ve onu babamıza bir vahşi hayvan tarafından öldürüldüğünü söyleyelim diye bir plan yaptılar kendilerince.
0: Yani nefret, pardon araya girdim ama bu, yani kardeşlerinin nefreti gerçekten o kadar büyük, yani görüyoruz. Demek ki kıskanma sonucunda o nefret o kadar büyüdü, o kıskançlık o kadar çok büyüdü ki hani kardeşlerini öldürebilecek duruma kadar gelebildiler.
2: Evet Daniel, zaten biliyorsun ilk cinayet iki kardeş arasında, evet, gerçekleşmiştir tarih sayfalarında. Kain, Adem'in oğlu Kain de Habil'i, kendi kardeşi Habil'i kıskançlık nedeniyle öldürmüştür. Ve bu cinayetle birlikte aslında insanın potansiyelini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Gerçekten kardeşi dahi olsa bir kıskançlıkta, bir anlık bir öfkede hemen onu öldürmeye dair varabilecek. Günümüzde de gördüğümüz gibi pek çok örneğini, gerçekten kardeşleri kıskançlıkla doğdular. Halbuki İbrahim gibi, değil mi, İshak gibi, Yakup gibi bir atalarda sahip olan bu çocukların, bu oğulların daha ruhsal, daha, değil mi, yani iyiliksever, merhametli, şefkatli olmasını umarsın. Fakat görüyoruz ki insanın günahı maalesef bunlarda da etkindi ve kıskançlığa yenildiler. Kinlerine, öfkelerine yenildiler ve bu küçük masum kardeşlerini bir hedef olarak, yani bir düşman olarak gördüler, dediğin gibi.
0: Yani çok acınası bir durum ama dediğin gibi günümüzde de bunu görüyoruz. Yani kıskançlıktan dolayı kardeşlerini öldüren ya da ev miras paylaşımı ya da başka nedenlerden dolayı birbirlerini öldüren çok kişiler var. Ve aralarında aslında Ruben, onu görüyoruz. Ruben bunu duyduğu zaman, hani onu öldürmeyi düşündükleri zaman, Ruben kardeşi Yusuf'u kurtarmaya çalıştı ve dedi ki onlara, lütfen onun canına kıymayın, kan dökmeyin, ne yapalım, işte bir şekilde ondan öldürürsek kar elde edemeyiz, onu işte şu kuyuya atalım diye önce düşündüler. Amacı belki daha sonra gelip Yusuf'u kurtarmaktı. Yani Ruben büyük abileriydi. Ama daha sonra başka bir fikir geliyor biliyorsun. Bir oradan geçen bir develeriyle geçen bir kervan, İsmail kervanını görüyorlar ve bu kervana satmaya çalışıyorlar. Düşünün yani çok Yusuf'un yerinde olduğunuzu düşündüğünüz zaman kardeşleriniz evet sizi satıyor. Yani ihanete uğruyorsunuz, dışlanıyorsunuz, reddediliyorsunuz. Yani o duygu halini düşünürseniz gerçekten çok zor bir durum. Dışlanmak, insanlar tarafından hor görülmek, kardeşleri tarafından özellikle hor görülmek. Ve onu 20 gümüşe İsmail'lere sattılar. Çok acınası bir durum gerçekten. Kardeşleri tarafından evet satılmak, ihanete uğramak. Bilmiyorum kendini Yusuf'un yerine sen koysaydın Alper nasıl hissederdin?
2: Evet, kendi kardeşlerim, öz kardeşlerim yani eşit olduğumu düşündüğüm, varsaydığım kişiler tarafından değersiz bir köle parçası gibi görülmek elbette benim için büyük bir yıkıcı bir yıkım olurdu. Çok etkilenirdim bundan dolayı. Kendimi çok değersiz hissederdim kesinlikle. Çünkü ben onları severken değil mi onların bana böyle bir şey yapmış olmaları büyük bir haksızlık olduğunu tabii ki düşünürdüm. Hem kendi kişiliğimle ilgili hem kimliğimle ilgili büyük soru işaretleri uyanırdı kafamda. Ve Tanrı'ya da güvensizlik duyabilirdim. Çünkü Tanrı'nın böyle bir şeye nasıl izin verdiğini anlayamazdım. Ve gerçekten kendi içimde imansızlık duyabilirdi. Ama biz Yusuf'ta bunu görmüyoruz. Yusuf daha sonrasında biliyorsun bu İsmail'i kervanı aracılığıyla Mısır'a gidiyor. Ve Mısır'da bir köle olarak satılıyor. Çünkü onu bir köle olarak almışlardı ve köle olarak sattılar.
0: Yani Yusuf'un iman yolculuğu herhalde aslında burada başlıyor. Tabii o ilk gördüğü rüya var. Rüyadan sonra herhalde yine Tanrı'yla olan ilişkisi devam ediyor. Ama işte bu satıldıktan sonra olan iman yolculuğu bizim için önemli. Oralardan da çok dersler çıkartabiliriz. Ne yapıyorlar tabii? Oğlunun giysisini bir kana buluyorlar, bir hayvan kanına buluyorlar. Ve babalarına işte senin oğluna bir hayvan parçaladı diyerek babalarına bunu anlatıyorlar. Babaları dövünüyor tabii ki çok sevdiği oğlu birdenbire yok oldu, öldü. Ve bunun acısıyla hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ama tabii ki Tanrı'nın Yusuf'un hayatında çok başka planları vardı. Yani onu bu denenmeye sokmakla, bu zorluğa sokmakla aslında onun hayatında yavaş yavaş işlediğini görebiliyoruz. Yani biz belki kendimize bakarsak da düşünebiliriz. Yani bazen zorluk çekiyoruz, sıkıntı çekiyoruz, bunalım içerisindeyiz ve Tanrı burada nerede diye soruyoruz. Yani niye Tanrı bana yardım etmiyor, niye Tanrı elini uzatmıyor? Ve Yusuf'a baktığımız zaman da gerçekten de o anda Tanrı'nın bir eli gözükmüyordu normal şartlarda. Ama Tanrı onunla beraberdi. Gerçi daha sonra buna da bakacağız. Sonra çok ilginç bir deneyim oluyor. Evet Mısırlılara, Potifar'a satılıyor Yusuf. İlginç bir şey değil mi? Rabbin orada onunla beraber olduğunu okuyoruz.
2: Evet. Dediğin gibi Potifar'a satılıyor. Potifar Mısır Firavunu'nun muhafız komutanı. Hı hı. O dönemde yani o dönemin devlet erkanından çok önemli bir kişiydi. Askeriyede çok büyük bir rütbeye sahipti. Çok varlıklı bir adamdı doğal olarak. Ve ev kölesi olarak onu kendi hizmetine alıyor Potifar. Ve gerçekten de dediğin gibi Tanrı onunla birlikteydi. Köle olarak hizmet ettiği zaman boyunca Potifar'ın ev halkını kutsadı Tanrı. Evet. Yani kendisi gerçekten çok harika bir kahyaydı. Çok iyi özellikleri vardı. Tanrı sevgisi ve Tanrı'ya olan bağlılığıyla çok büyük ruhsal meyveler veren bir kişiydi aslında Yusuf. Ve Potifar bunu fark etti. Yani Yusuf'un bu değerli özelliklerini, kahyalığını, sadakatini fark etti ve bütün diyor evin hizmetini ona verdi. Hı hı. Ve kendisi yiyeceğinden başka hiçbir şeyi kaygılanmazdı. Yani bütün işlerin yönetimini tamamen Yusuf'a teslim etmiştik. Kafası rahattı. Yusuf bütün evin işlerini çekip çeviriyordu. Bereket vardı. Potifar'ın evinde huzur vardı, esenlik vardı ve Potifar bunu anladı. Yani bu bereketin kaynağının aslında Yusuf aracılığıyla geldiğini fark etti ve Yusuf'un imanının aslında başka insanlara da burada yayıldığını, Yusuf'un imanı aracılığıyla Tanrı'yı tanımayan o putperestlerin dahi bereketlendiğini Yusuf hatırına, onların dahi Tanrı'nın iyiliklerini gördüğünü görüyoruz.
0: Yani sanki burada bir şekilde Yusuf herhalde başka bir ülkede, gurbette hayatının bir şekilde normale geldiğini düşünüyoruz. Sanki bir şekilde alışmaya çalışıyor çünkü Rab Yusuf'la birlikteydi. Rab onu başarılı kılıyordu. Rab Potifar'ın ev halkını başarılı kılıyordu. Yani bir şekilde hayatı sanki yerine oturmuş gibiydi. Ama ondan sonra yine büyük bir denenmeyle, büyük bir zorlukla, bir problemle karşılaşıyor. Bunu anlatacağız ama istiyorsanız şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra Yusuf'un başına gelen bu denenmeye bakarız. Başından neler geçmiş, neler yaşamış ve yine her zamanki düşündüğümüz ve benim sorduğum gibi biz Yusuf'un yerinde olsaydık nasıl davranırdık, nasıl kararlar verirdik, buna bakacağız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar görüşmek üzere.

0: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Radyo Maranata.
6: Merhaba sevgili dinleyiciler. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İman Kahramanları programındasınız ve bu İman Kahramanlarında Yusuf'u biz irdeliyoruz. Yusuf'un hayatına bakıyoruz sevgili Alper kardeşimle beraber. Ve Yusuf'un evet demiştik ki zorluklardan geçti, sıkıntılardan geçti. Kardeşleri ona ihanet ettiler, onu sattılar ve Yusuf sonunda işte Mısır'a gitti. Mısır'da Potifar'ın evindeydi ve Rab Potifar'ın evini ve ev halkını Yusuf sayesinde bereketledi. Çünkü Rab Yusuf'la birlikteydi ve demiştik ki Yusuf da her şey düzene girmişti sanki. Her şey iyi işliyordu, her şey iyi gidiyordu. Ama birdenbire Yusuf'un hayatında tekrar bir denenme, tekrar bir zorluk oldu. Hani biz de böyle sanki her şey iyi giderken birdenbire başımıza bir şey gelir. Bunun gibi Yusuf'un başına da büyük bir problem geldi, bir sorun geldi, bir daha doğrusu bir denenme geldi. Neydi bu denenme? Alper biliyoruz ama senin ağzından duymak isteriz.
7: Doğru söylüyorsun Daniel. Kardeşleri tarafından satıldıktan sonra o kimlik bunalımı, o sıkıntılar onu boğarken Mısır'da bilmediği bir diyar, tek başına, hiç ailesinden kimse yok yanında, sevdikleri yok. Fakat Potifar'ın evinde, onun hizmetinde bir an olsun, belki biraz olsun bir teselli bulmuştu. Belki biraz olsun bir aidiyet duygusu hissetmeye başlamıştı. Ta ki o denenme gelene kadar Potifar'ın karısı gerçekten göz koyduğunu okuyoruz Yusuf'a. Yusuf'un yakışıklı, güçlü, iri yapılı bir delikanlı olduğunu ve Yusuf'u beğenen Potifar'ın karısının ona göz koyduğunu ve ona defaatle benimle yat diye ısrar ettiğini görüyoruz. Fakat Yusuf buna karşı her seferinde hayır dedi, kesinlikle hayır dedi. Böyle bir şeyi ben sana nasıl yaparım? Daha doğrusu benim efendim Potifar'a bunu yapamam. Senden başka her şeyi bana verdi ama seni vermedi diyerekten bir sınır koydu. Bu ahlaksızlığı işlemedi. Fakat kadın üstlüğe gitmeye başladı. Asla vazgeçmedi Yusuf'tan. Ve bir gün artık onu sıkıştırdığını okuyoruz kutsal kitapta. Ve Yusuf artık kendini kurtarırcasına ondan kaçmak istedi. Ve hatta elinde kıyafeti kaldı kadının. Hı hı. Ve kadın bunu bir aşağılama olarak gördü. Ve çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Ve işte bu İbrani köle bana tecavüz etmeye kalkıştı diyerek ortalığı verveleye verdiğini okuyoruz. Potifar diyor olanları duyunca öfkeden kudurdu. Hı hı. Tabii ki bir yanda karısının tanıklığı, bir yanda Yusuf'un tanıklığı vardı. Bir yandan Yusuf'a güvenirken karısının yaptığı ağır suçlama nedeniyle onu zindancıya verdiğini, hı hı, okuyoruz. Ve işte Yusuf'un ikinci kez aldığı bu darbe, kardeşlerinden uğradığı haksızlıktan sonra, şimdi bir de yapmadığı bir suçtan dolayı, işlemediği bir günahtan dolayı, hiç yoktan, haksız yere zindana atıldığını ve kendisini birdenbire bilmediği bir diyarda, yabancı bir toprakla, üstelik zindanda buluyor Yusuf.
6: Gerçekten çok zor bir durum. Yine dediğim gibi ben kendimi Yusuf'un yerine koyduğum zaman, özellikle bu sözü de okuyoruz Kutsal Kitap'ta, Yaratılış'ta. Diyor ki, Potifar'ın karısı her gün kendisiyle yatması ya da birlikte olması için diretti. Yani her gün böyle bir direnmeyle karşı karşıya olan bir kişi, ayakta durması, bu diretiye dayanması, karşı koyması gerçekten hiç de kolay bir şey değil. Ve bizler de kendi hayatlarımıza bakarsak, yani bizi de bu dünyadayken bir şekilde günaha sürüklemek için birçok ayartılarla bizler de karşılaşıyoruz. Evet, bu belki bir kadın olabilir, bu para olabilir, büyüklük olabilir, dünyasal zevkler olabilir, birçok şey olabilir. Ve kötü olan şeytan bizi günaha sokmak, günaha itmek için bir şekilde etrafımızdaki her şeyi kullanabilir. O zaman gerçekten Yusuf'un imanı büyük bir iman. Neden? Çünkü şöyle düşünüyorum, Yusuf başlangıçta herhalde Tanrı'nın kendisine vermiş olduğu o vaade, o rüyaya önem verdi, ona güvendi, ona iman etti. Yani ben işte, sen bir kral gibi olacaksın ve senin etrafında diğerleri de eğilecek. Bunun, bu vaade güvendi diye düşünüyorum ve Rabb'e bakmakla beraber hayatı devam etti. Ve dediğin gibi, evet, hiçbir suçu yokken zindana düştü. Ama ilginç bir şey okuyoruz aslında, biraz önce seninle de konuşuyorduk arada. Bu sözü çok görüyoruz yani bu Yusuf'un hayatında. Rab onunla birlikteydi.
7: Amin.
6: Rab onunla birlikteydi.
7: Evet.
6: Yani bu önemli. Bu söz bence bizim için de önemli mi? Yani Rab bizimle de birlikte mi? Alper, ne diyorsun? Yani bu söz sadece Yusuf'a verilmiş bir söz müydü? Çünkü birçok yerde Rab onunla birlikteydi, Rab onunla birlikteydi diye görüyoruz, ama Rab bizimle de birlikte mi bu denenme zamanlarında, sıkıntı zamanlarında?
7: Amin. Biz öyle olduğuna iman ediyoruz Daniel. Yani çünkü Rabbin gözü doğru kişilerin, kendisinden korkanların üzerindedir. Ve gene söylüyor, Rab yüksek yerlerde yaşadığım halde alçak gönüllülerle birlikteyim. Yani alçak gönüllü olup Rab'be güvenen, Rabbin vaatlerine dayanan kişiyle Rab elbette birliktedir. Özellikle de böyle bir haksızlığın ortasında Yusuf, dediğin gibi, o rüyalarına güvendi, onlardan vazgeçmedi. Yani şunu demedi kendi kendine, artık benim düşlerim bitti, hı hı, benim rüyalarım sona erdi, ben artık kendime Mısır'da yeni bir hayat kuracağım demedi. Mesela kolay yolu seçip o kadınla yatabilirdi. Hı hı. Belki gerçekten efendisinin bundan haberi bile olmayacaktı. Kesinlikle. Kendini zevke verecekti. Zaten evde güzel bir konumu vardı, her şey de yerindeydi. Fakat gerçekten de Yusuf imanla, Tanrı korkusuyla bu ayartıyı, bu büyük günaha çağrıyı reddetti. Dediğin gibi bizler için, insanlar için çok zor bir denenme. Özellikle çağımızda cinsellikle yoğrulan, değil mi? Pek çok pornografik sitelerinin milyonlarca kez seyredildiği, izlendiği, tıklandığı bir ortamda böyle bir ayartıdan kaçmak, gerçekten Tanrı'yla yakın bir ilişkiyi, Tanrı sevgisini, Tanrı korkusunu gerektiren bir şey. Ve işte böyle kişilerle Tanrı elbette birliktedir.
6: Yani Rabbin kendisiyle birlikte olduğunu biliyordu Yusuf. Bunun farkındaydı. Nerede olursa olsun bunun farkındaydı. Zaten bunu zindandayken de görüyoruz. Yani zindandayken de aynı sözleri okuyoruz. Rab onunla birlikteydi, Rab ona iyilik etti. Ve sadece kendisi değil, etrafındaki olan insanlar da Rabbin onunla beraber olduğunu fark ettiler. Ve onu görüyoruz. Zindancı başı da aslında Yusuf'tan hoşnut oldu. Ve sonra biliyoruz ki Yusuf'un görmüş olduğu bir rüyalar vardı. Ve tekrar orada rüya gördü. Çünkü Firavun'un hem sakisi hem de fırıncısı orada hapse atıldı. İkisi de beraber hapisteydiler ve orada rüyalar görmüşlerdi ve Yusuf onların rüyalarını yorumladı. Birisinin, evet, öleceğini o rüya sonucunda, birisinin ise tekrar Firavun yanına girip hizmetinde devam edeceğini söylemişti. Ve tam dediği gibi oldu, çünkü bu rüyaları Yusuf'a gösterten Tanrı'nın kendisiydi. Ve Yusuf demişti ki, eğer Firavun'un yanına giderse lütfen ben suçsuz yere buradayım ve git konuş Firavun'la ve benim buradan çıkmamı sağla. Ama maalesef fırıncı başı öldürüldü. Ama tabii diğer taraftan da kurtulan, özgür olan başsaki Firavun'a bu durumu anlatmadı. planlar yine ortada kaldı. Çıkmayı umut ediyordu Yusuf. Bir umudu vardı ama maalesef bu umudu yerine gelmedi. Daha kaç yıl zindanda kaldı ben hatırlamıyorum Alper, ama sen hatırlıyor musun? Yani devam etti zindanda kalması.
7: Evet, tam 2 yıl sonra diye okuyoruz Daniel. Bu olaydan tam 2 yıl sonra Firavun'un bir rüya görmesiyle birlikte bu rüyayı yorumlanması için Firavun bütün alimlerine, bilginlerine, sihirbaz ve büyücülerine haber verdi. Fakat kimse bunu yapamayınca işte o zaman o baş saki hatırlıyor ve bana çıkacağımı söyleyen, fırıncı başının da öleceğini söyleyen bir adam vardı zindanda dediği zaman hemen işte bu adamı, yani Yusuf'u getirtiyorlar.
6: Evet, ve hemen Yusuf'u çağırıyorlar, onu zindandan çıkartıyorlar ve Yusuf'un elbiselerini değiştiriyorlar, tıraş oluyorlar ve bu görümü, Firavun'un gördüğü görümü Yusuf'a anlatıyorlar. Yusuf bu görümün anlamını veriyor. Aslında orada kullandığı ilginç bir kelime var. Yusuf diyor ki Firavun'a, ben bu rüyayı yorumlayamam. Bu yorumu Tanrı yapacaktır. Yani bizim gördüğümüz rüyaları da Tanrı'dansa bunun cevabını Tanrı verecektir. Ve sonra bu yorumdan sonra Rab Yusuf'un ne kadar önemli biri olduğunu Firavun'a göstertiyor. Ve Firavun'dan sonra ikinci önemli bir devlet adamı olarak başa geçiyor. Tabii burada bu hikaye bitmiyor. Bu hikayeden sonra aslında önemli olan bu başta görmüş olduğu rüya nasıl yerine gelecek. Bu önemli. Ve istiyorsan bu kısmı sen anlat Alper'cim.
7: Evet Daniel, gerçekten de kutsal ruhun, ya daha doğrusu Tanrı'nın yönlendirişiyle bütün bu olaylar gerçekleşti. Firavun'un böyle bir rüya görmesi, rüyasında aslında kıtlığın olacağını, 7 yıl bolluk ve 7 yıl kıtlık olacağını Yusuf aracılığıyla aslında Rab Firavun'a gösterdi. Ve bu bilgeliğe sahip olduğu için Firavun Yusuf'tan etkileniyor. Rabbin ruhunun Yusuf'ta olduğunu anlıyor ve onu dediğin gibi Mısır'dan, kendisinden sonra Mısır'da ikinci yetkili kişi ilan ediyor. Ve ne yapman gerekiyorsa yap, bu kıtlığa karşı ülkemi koru emrini veriyor Yusuf'a. Ve Yusuf 7 yıl boyunca gerçekten Mısır'da çok önemli bir yerde sahip oluyor ve bu bolluk yılları boyunca depolara buğdayları yığıyor. Öyle ki bu 7 yıllık kıtlık boyunca bunlar kullanılsın ve... Daha sonra dediğin gibi işte kıtlık başlıyor. Bu 7 yıllık kıtlık sadece Mısır'ı değil bütün bölgeyi kasıp kavuruyor. Hatta Kenan diyarını, yani Yusuf'un babasının ve kardeşlerinin de yaşadığı Kenan diyarında da yiyecek kıtlığı yaşanınca Yakup oğullarına şöyle diyor. Mısır'da yiyecek varmış, kalkın gidin. Oradan bize yiyecek alın gelin, yoksa hepimiz açlıktan öleceğiz.
6: Evet, gerçekten çok büyük bir kıtlık vardı ve Yusuf da çok zor bir dönemdeydi. Ama şunu düşünüyorum, o zor dönemde olduğu zamanlarda Yusuf çok şeyler öğrendi. Yani bazen biz sıkıntı içine girebiliriz, zorluk içerisine girebiliriz ve sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi ya da sanki Tanrı bize yardım etmiyormuş gibi düşünebiliriz. Ama o zor dönemdeyken de, işte zindandayken ya da Potifar'ın evindeyken de Yusuf çok şeyler öğrendi. Rabbin bereketini öğrendi, hayat kurmayı öğrendi ve bu Rab ona öğrettiği için bu zor dönemde daha başarılı olmayı Rab ona sağladı.
7: Kesinlikle Daniel, gerçekten de tam 2 yıl boyunca zindanda da geçirdiği o süre boyunca Tanrı'nın bence çok yakın varlığını hissetti. Ona güvenmeyi Tanrı ona öğretti ve zamanda olunca da gerçekten işte Firavun'un bir rüyasıyla dışarı çıktı ve Mısır'da çok büyük bir adam oldu. Ve işte Yakup oğullarını gönderince oğulları Mısır'a geldiler ve Mısır'da yiyecek almak için ne yapıyorlar? Yusuf'a geliyorlar ama Yusuf'u tanımadılar. Yusuf'un önünde durdular, ondan yiyecek aldılar ama Yusuf onları tanıdı. Fakat hikayeyi bilenler tabi biliyordur, kendini onlara tanıtmadı ve onları bir denemeye tabi tutmak istedi. Gerçekten de onların şimdiki durumunu anlamak, onların ne gibi insanlar haline geldiklerini aslında görmek istedi. Evet, böylece onları bir denemeye tabi tuttu. Gerçekten de dediklerini yapacaklar mı, söyledikleri sözlerin arkasında duracaklar mı diye onları çeşitli şekillerde denedi. Ve bir süre sonra, biraz ileri saralım hikayeyi, kendini onlara tanıttı. Yani ben sizin Mısır'a sattığınız kardeşiniz Yusuf'um diye onlara kendini tanıttıklarında tabii hepsi çok ama çok şaşırdılar.
8: Korkmuşlardır
7: hem,
8: herhalde.
7: Evet,
8: çok da.
7: Hem büyük bir korku vardı yüreklerinde çünkü böyle karşılarında birdenbire Mısır'ın en büyük adamlarından biri ve bunların kardeşi ve gerçekten de işte rüya bu noktada gerçekleşiyor. Kardeşleri onun önünde eğildiler, ona tabi oldular, yiyecek için ona geldiler ve ona baktılar gerçekten yaşamak için. Ve Yusuf ise kinden, nefretten tamamen arınmış bir şekilde kardeşlerini bağışlamayı seçti. Onları teselli etti. Korkmayın, artık buradasınız. Ve çok önemli bir şey söyledi Daniel onlara. Siz kendinizi üzmeyin. Çünkü Tanrı sizin canınızı muhteşem bir şekilde kurtarmak için sizden önce beni gönderdi. Yani burada müthiş bir iman sözü görüyoruz. Kendine yapılan bütün haksızlıkları bir kenara koymuş ve Tanrı'nın planına odaklanmış. Tanrı'nın planını kendi hayatından daha öne koymuş bir Yusuf görüyoruz. Gerçekten bu müthiş bir tanıklık ve kardeşleri de bunun karşısında gerçekten kırıldılar, alçaldılar. Sevinçle dönerek babalarına haber verdiler. Oğlun Yusuf yaşıyor diye ve babaları Yakup'u da getirdiler. Ve müthiş sevgi dolu bir buluşma gerçekleşti. Oğlunun yıllardan beri ölü olduğunu düşünen Yakup karşısında Yusuf'u kanlı canlı görünce müthiş bir mutluluk yaşadı. Ve gerçekten Yusuf bütün ailesine kol kanat gerdi ve ondan sonra yaklaşık 400 yıl kadar bu halk çoğaldılar. Yakup ve ailesi Mısır'da yaşadılar. Bolluk içinde, bereket içinde oldular.
8: Hı hı. Gerçekten Yusuf'un sabrı, imanı ve bağışlayıcılığı çok büyük. Bunu burada görebiliyoruz. Yani o baştaki vaade, iman etti Tanrı'ya, iman etti Tanrı'ya, güvendi. Ve bütün bu hikayeye baktığımız zaman Yusuf'un gördüğü bir şey var. Yani Tanrı hiçbir zaman onu yalnız bırakmamıştı. Ve dediğin gibi aslında böyle okuyoruz ayette. Siz bana kötülük düşündünüz diyor. Ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını kurtarmak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi. Yani bunu Yusuf anlayabilmişti. Tanrı'nın onun etrafında nasıl çit olduğunu, nasıl onu sardığını, nasıl onu koruduğunu, nasıl onunla beraber olduğunu. Evet, zorluklar, sıkıntılar, kaygılar yaşamasına rağmen yine Tanrı onunla beraberdi. Bunun farkına vardı ve bütün bu zorlukların sonucunun bir anlamı olduğunu Yusuf fark etti. Bunun farkına vardı ve kardeşlerini tabii ki bağışladı ve böylece ne de büyük bir lütfa kavuştular. Hem İsrail halkı diyelim ya da o küçük olan topluluk, hem de Mısır'da bulunan o topluluk, o kıtlıktan kurtuldular. Hepsi beraber bu zor dönemi atlattılar. Hepsi de işte o başlangıçta Yusuf'un görmüş olduğu rüya, sabrı, beklemesi, dayanması, bütün zorluklara karşı durması ve Rabb'e güvenmesinden kaynaklanıyordu. Evet Alper, süremiz sonuna geliyoruz. Söyleyeceğin son bir cümle varsa onu da alalım.
7: Daniel, Yusuf'un hayatına baktığımızda gerçekten Tanrı'nın sadakatini çok net bir şekilde görüyoruz. Ve Yusuf gerçekten de Tanrı'nın planını anladı. Yani iman kahramanı dediğimizde aslında Tanrı'nın planını anlayan ve Tanrı'nın planına göre yürümeyi seçen kişi olarak tanımlayabiliyoruz. Gerçekten de Yusuf dayanarak, o rüyalarını sımsıkı sarılarak Tanrı'nın vaadini dediğin gibi sabırla bekledi ve bunun ödülünü aldı. Sadece onların hayatını da kurtarmakla kalmadı aslında babasının, ailesinin. Ve daha sonra gelecekte İsrail halkının büyümesi ve onların çoğalması için çok harika bir ortam sağladı. Mısır gibi bir yerde, Goşen bölgesi denen bir yere halkını yerleştirdi. Goşen bölgesinde hayvancılık yaptılar. Orada çok güzel bir yaşam sürdüler. Çoğaldılar, bereketlendiler ve ta ki bir gün Tanrı tarafından dışarı çıkarılana kadar orada beslenip büyüdüler halk olarak.
8: Evet Alper'cim, çok teşekkür ediyoruz. Bizlere renk kattın bu değerli görüşlerinle, düşüncelerine. Çok teşekkür ediyoruz.
7: Rica ederim. Benim için bir sevinç oldu Daniel.
8: Evet sevgili dinleyiciler, burada bitiriyoruz. Bir sonraki İman Kahramanları programında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Namaz yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Hayatın içinde olup da gözden kaçan, sürekli yaptığımız ama üzerinde düşünmediğimiz, inandırıldığımız, alışılagelmiş ya da konuşmaktan çekindiğimiz, aklımıza takılan ama önemsemediğimiz konuların konuşulduğu Doğrusunu Öğrenelim başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Doğrusunu Öğrenelim programına hoş geldiniz. Programımızın konuğu, stüdyo konuğumuz İbrahim Özçelik. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün yine toplumumuzda çok tartışılan bir konuyu sizlerle işlemek istiyoruz. Teslis, yani üçlü birlik. Üçlü birlik inancı nedir İbrahim Bey? Yani Hristiyanlar üç tanrıya mı inanıyor?
1: Üçlü birlik inancı aslında kısa bir formülizasyon gibi kilise tarihi içerisinde kutsal kitapta var olan bir öğretiyi formülleştirerek tanımlama biçimi diyebiliriz. Üçlü birlik şunu kasteder, üçlü birlikle bir Hristiyan ya da kutsal kitapta baktığımız zaman tek bir tanrı vardır der kutsal kitap. Ama aynı zamanda

0: zamanda baba, oğul ve kutsal ruhtan bahseder. Bunlar üç ayrı kişidir. Ve baba tanrıdır, oğul tanrıdır, kutsal ruh tanrıdır denir bu öğretişte. Ama baba oğul değildir, oğul kutsal ruh değildir ya da baba kutsal ruh değildir. Bu üçü de birbirine ayrı kişilerdir. Üçü de tanrıdır ama tek bir tanrı vardır. İfadelerinin kısaca açıklanmasıdır üçlü birlik.
1: Peki benim bu noktada şu soru aklıma geliyor. Ben de daha önce eski ahiti şöyle bir okuduğumda, kutsal kitaba baktığımda üçlü birlik ifadesi geçmiyor. O cümle kullanılmıyor. Biz peki bu üçlü birliği kutsal kitaba dayandırarak nasıl bilebiliriz, inanabiliriz?
0: Evet, üçlü birlik terimi kutsal kitapta geçmiyor. Bazen çokça dile getirilebiliyor bu. Yani işte böyle bir şey aslında kutsal kitapta yok. Siz nereden buluyorsunuz bunları, çıkartıyorsunuz, inanıyorsunuz falan. Ama bunlar, bu tür öğretiler ya da inançlar direkt olarak, terim olarak daha doğrusu kutsal kitapta bulunmasına gerek yok. Mesela özgür irade kavramı da terim olarak kutsal kitapta geçmiyor. Ama biz biliyoruz ki Tanrı insanları özgür olarak yarattı. Onlara bir seçim imkanı sundu. Yani bunu anlamlı olabilmesi için özgür iradenin olması gerekiyordu. Aynı şekilde kutsal kitapta üçlü birlik terimi geçmiyor. Ama biz kutsal kitapta tek bir tanrının olduğunu, aynı zamanda baba kişiliğini, oğul kişiliğini ve kutsal ruh kişiliğini görebiliyoruz. Ayrı kişiler olarak. Ama aynı zamanda kutsal kitap bize baba tanrı, oğul tanrı, kutsal ruh tanrı olmasıyla beraber tek bir tanrının olduğunu söylüyor. O zaman biz kilise tarihindeki yapılan açıklamaları da dikkate aldığımız zaman üçlü birlik terimi kullanmamızın hiçbir sakıncası yok. Çünkü tamamen kutsal kitaba dayalı bir öğreti.
1: Peki. Üçlü birlik iddiası sadece Hristiyanların çıkardığı bir iddia mıdır? Geçmişe dönüp baktığımızda, yani İsa öncesine baktığımızda, Eski Ahit'te, Tevrat, Zebur ve Nebilerde de bu üçlü birlik kavramına rastlıyor muyuz?
0: Günümüzdeki Yahudi inancında üçlü birlik olarak benimsenen bir öğreti yok. Fakat tarih içerisinde belki bir dipnot olarak verebiliriz, önemlidir. Yahudi kesimi içerisinde, özellikle belli bir dönemden önce, işte binli yıllardan önceki dönem içerisinde Tanrı içerisindeki bir çoğulluk ihtimali üzerine duran kişiler var. Biz bunların haricinde kutsal kitaba baktığımız zaman eski anlaşmaya, işte Tevrat, Zebur ve peygamberliklere, aslında üçlü birlikle ilgili bazı ipuçlarını, delilleri görebiliyoruz. Nelerdir bunlar kısaca bakarsak? Birincisi, kutsal kitap eski anlaşmada der ki Tanrımız Rab, tek Rab'dir. Hı hı. Dinle ey İsrail, Tanrımız Rab, tek Rab'dir. Yasanın tekrarı 6-4'te. Bu önemlidir çünkü her bir Yahudi, hı hı, bu ayeti alıntıladığımız günden itibaren, bugün de bu ifadeyi günlük hayat içerisinde bir doktrin olarak, bir dini bir gereklilik olarak kullanır. Peki burada tek Rab derken ne kastediyor? Yani bizim üçlü birlik inancını ortadan kaldıran bir durum söz konusu mu diye baktığımız zaman ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. O da şu: tek olarak geçen kelime ehad kelimesi. Bu kelime şunu ifade ediyor: tek, ama bu şu anlama gelmiyor. Sadece sayısal bir teklik anlamına gelmiyor. İçerisinde çoğulluğu da alabilen bir teklik, bir birlik anlamına gelen bir kelime. Özellikle mesela Yaratılış kitabında birinci bölüme baktığımız zaman orada erkek ve kadın anne babalarına ayrılıp gelecek diyor ya, tek bir beden olacak diyor.
1: Evet.
0: Orada biz şunu görüyoruz: bir çoğulluk var ama tek bir beden oluyorlar. Aslında biz bu kelimeyi alıp üçlü birlik içerisinde kullandığımız zaman tamamen bu öğretiyi destekleyen bir unsurun olduğunu görebiliyoruz. Yani tek bir tanrı var ama içerisinde bir çoğulluk barındırıyor. Aynı şekilde ilginç bazı noktalar var. Ben kutsal kitap üzerinde eski anlaşmada bakarken...
1: Çok özür diliyorum, bir şey sormak istiyorum. Orada hani kadın ve erkek bir beden olacaklar ifadesi, onlar bir evlilik sürecini, bir evlilik başlangıcını başlatmaktan öte aslında üçlü birliğe doğru giden bir kavramı da mı bize yansıtmış oluyor?
0: Yok aslında,
1: yani bir beden de...
0: Şunu söylememiz lazım daha açıklık getirmek açısından. Orada bir analoji kurmaya çalışıyoruz. Yani tek bir bedenden bahsediyor ama, hı-hı, biz baktığımız zaman tek bir beden yok fiziksel olarak. Hı-hı. İki beden var ama bahseden bir kavram var. Tek bir beden olma kavramı var. Aynı şekilde yani ehad kelimesi tek derken kastettiği bir anlamında değil her zaman. bu içerisinde bir çoğulu barındıran bir kelime olma özelliğine de sahip. Ve ilginç olan şey, eğer Tanrı kendisini sadece tekillikten oluşan, tek bir kişiden oluşan bir Tanrı olarak tanımlamak isteseydi, kullanmak isteyebileceği bir kelime vardı. O da Yahid kelimesi. Eski anlaşmada mutlak tekliği ifade eden bir kelime. Ama biz eski anlaşmada hiçbir zaman Tanrı'nın kendisi için bu kelimeyi kullandığını görmüyoruz. Tanrı için kullanılan kelime Ehad kelimesi genelde. Diğer bir şeye geçersek, yani Tanrı'nın içerisinde bir çoğulluk var mı eski anlaşma? Yani şunu da söylemek gerekir. Üçlü birlik öğretisi yeni anlaşmayla belirginleşen bir öğreti. Çünkü neden? Oğul açıkça görülüyor ve kutsal ruh açıkça görülüyor. O zaman daha belirginleşiyor. Ama eski anlaşmada bunun izlerini görebiliyoruz. Mesela örneğin Tanrı içerisinde bir çoğulluk var mı diye baktığımız zaman bu sayısal, yani birden fazla Tanrı anlamı değil ama o tekliğin içerisinde bir çoğulluk barındırıyor mu kişisel olarak diye sorduğumuz zaman bazı örnekler var. Örneğin mesela Tanrı İbrahim'e gözüküyor yanında iki melekle. Sodom ve Gomorra'yı yargılamak için geldiği zaman ve ilginç olarak şunu görüyoruz. Birincisi bir beden alan Tanrı ifadesi şeyi de var, konsepti de var orada. Hı hı. İlginç olarak, ama daha ilginci Yahve Tanrı İbrahim'le ayrıldıktan sonra diyor ki yaratılış kitabında ve Rab Sodom üzerine ve Gomorra üzerine Rab tarafından göklerden kükürt ve ateş yağdırdı. Şimdi metne baktığımız zaman bizim yeni çeviride bu nüans kaçırılmış biraz. Ama eski çeviride çok açık bir şekilde belli, yani temel metinde de bu açıkça görülüyor. İki tane Rab var büyük harflerle. Yani büyük harflerle Rab, Yahve kelimesi yerine geçiyor. Rab, yeryüzünde Rab, gökte Rab'den, Yahve'den ateş ve kükürt yağdırıyor. Yani metin bize diyor ki iki tane Rab var, iki tane Yahve var. Bu şu anlamda değil, yani iki tane farklı tanrı var değil. Ama tek tanrı içerisinde bir çoğulluk ifade eden bir kelime de görüyoruz. Yani iki tane farklı kişi karşımıza çıkabiliyor. Aynı şeyi mesela yine Zekeriya kitabında da görebiliyoruz. Zekeriya 3:2'de diyor ki ve Rab şeytanı dedi ki seni Rab azarlasın. Rab diyor ki seni Rab azarlasın. Aynı şey yine Mezmur 110'da da var. Diyor ki Rab Rabbime dedi ki. Yani tanrı içerisinde, Rab içerisinde daha doğrusu, tanrı içerisinde bir konuşma söz konusu. Rab Rab'be sesleniyor. Bu örneklere baktığımız zaman eski anlaşmada bir çoğulluk ifadesiyle karşı karşıyayız gibi bir durum var. Aynı zamanda mesela Yaratılış kitabının daha başlangıcında Rab kendisi için Elohim ifadesini kullanıyor ki bu da bir çoğulluk içeren bir kelime. Yani aslında direkt çevirdiğimiz zaman tanrılar ifadesi anlamına geliyor. Evet. Burada baktığımız zaman yani bununla ilgili farklı açıklamalar var. Herkes değerlendirebilir ama mantıklı olarak baktığımız zaman diyor ki Rab kendimize benzer, kendi suretimizde birisini yaratalım. O zaman hani bu ifadelerde de bir çoğulluk imajı sergileniyor gibi. Bundan başka olarak mesela ilginç bir karakter karşımıza çıkıyor eski anlaşmada. Çok uzatmak istemiyorum ama Rabbin Meleği karakteri. Mesela Rabbin Meleği'nde sıradan bir melekten farklı olduğunu görüyoruz. Özel bir melek var orada haberci olarak. Malak olarak geçiyor. Ve bu kişinin zaman zaman Yahve olarak adlandırıldığını görüyoruz. Mesela bir başka programda örnek vermiştik. Mısır'dan çıkış 3:14'te. Hı hı. Musa yanan bir çalı görüyor. Evet. Allah Allah diyor, yanıyor. Hiç tükenmiyor. Nedir? Gideyim bakayım. Orada metin diyor ki Rabbin meleği çalıdan seslendi. Ama daha sonraki ayetlerde bir anda Rabbin meleği değil, Rabbin kendisinin konuştuğunu görüyoruz. Rab Musa'ya sesleniyor. Evet. O zaman zaman zaman Rabbin meleğinin Rab olduğuna ilişkin bazı metinler var. Kilise tarihinde de bu farklı dönemlerde Mesih'in beden almadan önceki hali olarak da yorumlanmış. Fakat bu bize bir ipucu sağlayabilen bir metin olarak karşımıza çıkabilir. Yani Rabbin meleği, Rab var, bir de Rabbin meleği var. O zaman yine bir çoğulluk içeren bir yapı söz konusu olarak bakabiliriz. Yani örnekleri çoğaltmak mümkün.
1: Evet. Peki bana bu şunu hatırlatıyor. Matematiksel ifade olarak düşünürsek eğer 3 tane tanrı var ama deniyor ki işte 1 artı 1 artı 1 eşittir 1. Matematiksel ifade olarak bunu tutturmak mümkün değil. Bu çelişkili bir durumu oluşturmuyor mu?
0: Aslında bu tür sorular kısmen beni gülümseten sorular oluyor. Çünkü tam olarak öğretinin ya da inancın ne olduğunun anlaşılmamasından dolayı kaynaklanıyor. bir mühendis gözüyle de bakıp yanıtlayabilirim. Fakat şunu söylemem gerekir ki Hristiyanlar Tanrı tektir ya da üç kişiliktir dedikleri zaman ne kastediyorlar? Ya da Tanrı bir ve üç ifadeleriyle ne kastediyorlar aslında? Bu önemli sorudur. Tanrı tektir dediğimiz zaman onun özünden bahsediyoruz. Tanrı'nın eşsiz olduğundan, tek bir varlık olduğundan bahsediyoruz. Ama bununla beraber kutsal kitap dediğim gibi bize baba, oğul ve kutsal ruh kişiliklerinden bahsediyor. O zaman bununla da üçle de, üç rakamıyla aslında bir artı bir artı bir eşittir üçle de kastettiğimiz şey Tanrı'daki kişilik. Tanrı'daki kişilik sayısı. O yüzden biz şunu demiyoruz. Tanrı tektir ama aynı zamanda üçtür demiyoruz. Tanrı bir kişiliktir ya da kişidir aynı zamanda üç kişiliktir demiyoruz. Böyle deseydik gerçekten ortada bir çelişki olurdu. Fakat bizim kastettiğimiz yani rakamlarla daha doğrusu betimlemeye çalıştığımız kastettiğimiz şey farklı kavramlar, farklı ifadeler, farklı terimler. O yüzden bunun iyice anlaşılması lazım. Yoksa hani oturur uğraşırız matematik olarak bir artı bir toplarız, bire eşitlemeye çalışırız, çarpım yaparız falan. Kutsal kitabın ifade ettiği şey bu değil. Yani aslında bir konuşmada dinlemiştim yani şeyi de vurguluyorlardı. Elçiler de matematiği biliyorlardı yani sonuçta bir balık, iki balık, üç balığın eşittir tek balık olmadığını biliyorlardı. Ya da kutsal kitap metinlerinin yazarları. O yüzden iyi anlamamız gerekiyor ki onların ifade ettiği şey hani bir balık derken üç balık demek değil. Kastedilen rakamlarla ifade edilen şey farklı ifadeler, farklı kavramlar. Bununla beraber şunu da belki tanımlayabiliriz söz açılmışken. Gizem, paradoks ve çelişki ifadelerinde. Mesela çelişki demek aslında mantıksal olarak birbirine dışlayan iki zıt ifadeyle kastedilir. Yani ben hem bu odadayım deyip aynı gün, aynı saat, aynı konumda hem de bu odada değilim dediğim zaman mantıksal olarak çelişkili bir ifade kullanmış oluyorum. Çelişmezlik yasası gereği.
1: Evet.
0: Fakat üçlü birlikte kastettiğimiz, üçlü birlikte var olan şey aslında bir gizem durumu söz konusu. Belki daha sonrasında da biraz buna değinebiliriz. Üçlü birlik içeriğinde anlamadığımız ya da anlaşılmaması çok ne iyi. Anlama geliyor, ne ifade ediyor. Fakat şunu belirtmek gerekiyor ki kutsal kitapta Tanrı gizem tanrısı olarak karşımıza çıkıyor. Eski anlaşmada bu ifade kullanır kendisi için. Gizem demek çelişki anlamına gelmez. Gizem dediğimiz şey aslında bilgisel olarak eksik olduğumuz ama kendi içsel olarak çelişmeyen ifadelerdir. Mesela örneğin bir örnek vermek gerekirse genelde kullanılan örneklerden bir tanesi pembe filler. Mesela pembe fil görmüyor olabiliriz. Birisi bize gelip pembe filden bahsederse ya da bir gün görürsek pembe fillerden bunun çelişkili bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü pembelikle filin kendi doğası arasında çelişmesi için içsel olarak birbirini dışlaması lazım. Pembelik özelliğinin, pembelik renginin filin kendi doğasıyla çelişmesi lazım. Fakat çelişmediğinden dolayı biz bunu gizem olarak ifade ederiz. Çünkü bizim şu andaki bilgi dağarcığımızda böyle bir bilgi yok. Bilgi noksanlığından dolayı bize çelişki gibi gözükebiliyor. Mesela paradokslar da böyledir genellikle. Bilgi noksanlığından dolayı bize çelişki gibi gözükür ama çelişki değildir. Sadece görünür çelişkidir. Gerekli bilgiyi koyduğumuz anda denkleme o çelişki, görünür çelişki artık çelişkili bir durum olmaktan çıkar. Aslında üçlü birlik durumunda böyle bir örneklemeyle açıklayabiliriz. Yani üçlü birlik çelişki değil ama bir gizemdir.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz ve kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yine sorularımızla ve sevgili İbrahim Özçelik'le birlikteyiz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Radyo Maranata.
3: Merhaba tekrar Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü stüdyo konuğumuz İbrahim Özçelik ile beraber üçlü birlik yani teslis konusunu işliyoruz. Sorumuz yarım kalmıştı ve ben oradan devam etmek, aslında yarım kalmamıştı ama devam etmek istedim. Size sormak istediğim bir şey daha var. Şimdi siz üçlü birlik için dediniz ki bu bir paradoks değildir, bu bir çelişki değildir, bu bir gizemdir. Peki bu gizemin, bahsettiğiniz gizemin altını doldurabilecek kutsal kitapta ayetler var mı? Bizle paylaşılan nedir bu konu hakkında?
4: Kısmen eski anlaşma hakkında biraz konuşmuştuk. Yani eski anlaşmada Tanrı'nın tekliği içerisinde, Tanrı'nın tek olduğu ama tekliği içerisinde bir çoğulunda olabileceği, olduğu gözüktüğünü kısaca bahsetmiştik, değinmiştik ona. Yeni anlaşma metinlerine de bakarsak, örneğin müjdelere ya da mektuplara, diğer kitaplara bununla ilgili açık ifadeler görebiliyoruz. Örneğin ne demiştik? Üçlü birlik nedir? Hı hı. Baba Tanrı'dır, Oğul Tanrı'dır ve Kutsal Ruh Tanrı'dır ve üçü de ayrı kişilerdir. Kutsal kitap metinlerine baktığımız zaman yeni anlaşmaya yani Oğul'un, Mesih'in Tanrılığı ile ilgili birçok ifade söz konusu. İşte Yuhanna 1:1 olsun, Yuhanna 20:28 olsun, Yuhanna 8:58 olsun, Markos kitapçığından, birinci bölümden olsun, İnsanoğlu kavramından olsun vesaire. Bunlar hakkında konuşmuştuk. Yani Oğul'un Tanrı olduğunu hakkında bahsetmiştik kısmen. Kutsal Ruh'un da yine tanrısal doğası ile ilgili atıfların olduğunu, ayetlerin olduğunu görebiliyoruz. Örneğin mesela Kutsal Ruh ayrı bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. İnsanları elçileri yönlendirmesiyle, onlara konuşmasıyla. Aynı zamanda Kutsal Ruh'un Tanrı olduğunu görüyoruz. İşte birisi Kutsal Ruh'a karşı yalan söylediği zaman onun Tanrı'ya karşı yalan söylemiş olduğu ifade ediliyor Elçilerin İşleri kitabında. Bununla beraber birçok örneği sıralayabiliriz. Buna ek olarak şunu ifade ederiz. Aynı zamanda Baba Oğul ve Kutsal Ruh'un birlikte ifade edildiği yerler de var. Örneğin mesela İsa Mesih'in son buyruğunda gidin bütün ulusları Baba Oğul ve Kutsal Ruh'un adında vaftiz edin dediğinde bu ifadeyi görebiliyoruz. Orada ilginç olan şey adlarıyla değil adıyla demiş olması. Yani tek bir adı altında üç tane kişiliğin bahsedildiğini görüyoruz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Aynı şekilde yine Korintliler mektubunda baktığımız zaman şöyle bir ifade söz konusu. 2. Korintliler 13:14'te diyor ki Rabbi Samesi'nin lütfu, Tanrı'nın sevgisi ve Kutsal Ruh'un paydaşlığı hepinize birlikte olsun diyor. Yine bir üçlü birlikle ilgili bir ifade karşımıza çıkıyor. Bir durum söz konusu oluyor. Yine aynı şekilde mesela İsa'nın vaftizinde üçlü birliğin betimlendiğini görüyoruz. Mesela baba sesleniyor. Sevgili oğlum budur diyor. Oğluna konuşuyor. Aynı zamanda kutsal ruh bir güvercin olarak karşımıza çıkıyor, betimleniyor. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Mesela örneğin ilginç şeylerden bir tanesi, eski anlaşmada dedik ya, yasanın tekrarı 6.4'te diyor ki dinle ey İsrail, Tanrımız Rab tek Rab'dir. Elçiler aslında bunu alıp üçlü birlikle ilgili bir formülizasyon haline getiriyorlar. Mesela 1. Korintiler 8. bölümde diyor ki tek bir Tanrı, tek bir Rab vardır. Aynı zamanda yine aynı mektubun içerisinde tek bir ruhun olduğundan bahsediyor. Bununla beraber birçok teolog aslında şunu atıfta bulunuyorlar. Orada Tanrımız Rab tek Rab'dir derken aslında farklı ifadeler kullanılıyor. Yahve ve Adonai. Bunları mesela baba ile ve oğulla ilişkilendirdiklerini söylüyor teologlar. Mesela elçi Pavlus'un olsun, diğer elçilerin olsun. Böyle ilginç bir bilgi de var. Yani kutsal kitap metinlerine baktığımız zaman teolojik olarak üçlü birliğin üçlü birlik inancının temellendiğini görebiliyoruz teolojik açıdan da. Mantıksal açıdan geldiğimiz zaman mesela üçlü birlik, tamam kutsal kitapta üçlü birlik var ama bunu mantıksal olarak temellendirebiliyor muyuz? Böyle bir durum söz konusu mu? Yoksa sadece işte mantık üstü ya da mantıksız bir öğreti olarak mı ele alıyoruz? Sorusunu sorduğumuz zaman şunu ifade edebiliriz. Tanrı mantıklı bir Tanrı. Çünkü mantık aslında Tanrı'nın doğasından kaynaklanan bir şey olduğuna inanıyorum ben. Ve Tanrı diyor ki Mısır'dan çıkış 3.14'te ben olanım. Yani aslında İbranice metnine baktığımız zaman Tanrı bir yerde kendi yeterliliğine vurgu yapıyor. Yani kendi kendime yeterli olanım ben diyor. Bunu ele alıp şunu sorduğumuz zaman Tanrı yaratılışından bağımsız olarak kendisinde yeterli mi sorusunu sorduğumuz zaman ve bazı ayetlerle değerlendirdiğimiz zaman Tanrı içerisinde bir çoğulun olması gerektiği sonucuna varabiliriz. Mesela örneğin 1. Yuhanna mektubunda diyor ki Tanrı sevgidir. Şimdi sevgi durumuna baktığımız zaman sevgi iki kişi arasındaki bir ilişkiden kaynaklanır. Eğer bir kişilik olarak çoğulluk yoksa sevginin olabilmesi, en azından eylemsel bir sevginin olabilmesinden bahsedemeyiz. Mesela buradan hareketle şunu diyebiliriz ki Tanrı içerisinde Tanrı sevgi olabilmesi için özellikle yaratılışından bağımsız olarak, ayrı olarak ona muhtaç duymadan, muhtaç olmadan sevgi olabilmesi için Tanrı'nın kendi tekliği içerisinde bir çoğulluğu da barındırması gerekir diyebiliriz. Aynı şekilde biz Tanrı'nın kişisel bir Tanrı olduğunu söylüyoruz. İradesinin olduğunu söylüyoruz. Yine bunların mesela olabilmesi için kendi içerisinde bir çoğulun olması gerektiğini atıfta bulunabiliriz. Mesela örneğin irade tek başına bir iradenin pek bir anlamı yok. İrade olabilmesi için başka bir şeyin olması lazım. Çünkü irade demek seçenekler arasında seçim yapabilme yetisi demek. Ve biz kutsal kitapta bakıyoruz ki aslında Tanrı kendi içerisinde baba oğlu sevmeyi tercih ediyor. Seçiyor. Ve bunun da aslında yaratılışından bağımsız olarak kendi içerisinde yeterli olduğunu görüyoruz. Üçlü birlikte Tanrı'nın iradesinin de olanaklı olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde mesela Tanrı diyor ki Matta'da sanırım Yuhanna'dan ayrı olarak baba oğul babayı bilir diyor. Ve aslında hiçbir şey var olmadan önce de oğul babayı bilir diyor. Bu nasıl mümkün? Yani bilginin olabilmesi için yani yine baktığımız zaman bir çoğulun olması lazım. Bir bilen bir de bilinen olması lazım. Yine Tanrı içerisinde yani bu ifadelerden yola çıkarak bir çoğulun olduğunu ve bunun da çok makul ve tutarlı olduğunu görebiliyoruz. Yani Tanrı her şeye kadir, her şeyi bilen dediğimiz zaman aslında biz bunu içine üçlü birlikte doldurabiliyoruz. Ama Tanrı tek kişi olsaydı, kişilik olsaydı o zaman bu tür sorular aslında havada kalmış olacaktı. Ama üçlü birlik öğretisinde bizler bu öğretilerin, bu ayetlerin altını da temellendirebiliyoruz, doldurabiliyoruz. Özellikle C.S. Lewis Acı Sorunu diye bir kitap yazıyor. Orada da mesela özellikle buna vurgu yapıyor. Diyor ki öz bilinç açısından eğer Tanrı tek kişi olsaydı Hristiyanlık inancında bir problem olurdu. Tanrı'nın öz bilinci açısından. Çünkü öz bilinç başkasını gerektiriyor. Başkasıyla bir kıyaslamadan sonra öz bilinci oluşturabiliyoruz. Ve aslında Tanrı içerisinde bir çoğulun olması, bir başkanın olması yani babanın aynı zamanda oğlun olması aslında öz bilinç açısından da Hristiyan inancının bu konuda makul bir tutarlı bir yanıtının olduğunu bize gösteriyor.
3: İbrahim Bey, şimdi açıklamalarınızdan da anladığım kadarıyla bu kavraması çok da kolay bir durum değil. Bunu kavramadan da üçlü birlik teslis inancına inanmak ne kadar doğru olur, tutarlı olur?
4: Güzel bir soru. İnsanların zihinlerini meşgul eden de bir soru. Ben de daha önce bir ablamızdan böyle bir soru almıştım. Yani demişti ki bana, yani Hristiyanlıktaki her şeyi anlıyorum. Her şey okey, tamam, inanabilirim ama şu üçlü birliği anlamıyorum ya demişti. Anlamadığının içinde ya bir türlü iman edemiyorum. Yani kısmen buna bir haklılık verebilirim ama şöyle düşünmemiz lazım. Hayatta tutarlılıktan bahsediyorsak tümüyle anlamadan inandığımız ve ona göre hareket ettiğimiz bir sürü şey var. Mesela örneğin bilim adamları bile enerjinin ne olduğunu tam olarak açıklayamazken bir sürü şeyi enerjiye bağlı olarak anlamlandırabiliyoruz. Açıklayabiliyoruz, ona göre yaşayabiliyoruz. Yani bilmediğimiz, tam olarak açıklayamadığımız bazı şeyler var realitede. Mesela örneğin kuantum mekaniğinde bir sürü bize ters gelen açıklayamadığımız şeyler var. Ama sistem çalışıyor. O zaman bazen bir şey tümüyle anlamadan onun gerçekliğine güvenebiliriz. İkinci olarak bu aslında ilişkisel bir durum söz konusu. Yani Tanrı'yı tümüyle anlamamız zaten beklenemez birinci olarak. Çünkü Tanrı aşkın bir varlık. Bizler yaratılmış varlıklar olarak Tanrı'yı beyinlerimize sığdırmaya çalışmak çok tutarlı değil. Mesela kilise tarihinden Agustin'in verdiği bir örnek vardı. Agustin Tanrı'yı tümüyle anlamak istiyor. Ve bir gün rüyasında şöyle bir şey görüyor. İşte deniz kenarında bir çocuk bir çukur kazmış ve denizden aldığı suyla orayı doldurmaya çalışıyor. Ve diyor ki, birisi geliyor ona soruyor, ne yapıyorsun diyor. Diyor ki, ya denizi buraya taşımaya çalışıyorum diyor. Diyor ki, yani sence bu olabilir mi? Soru işareti. Yani aslında çocuğun yaptığı şey ne kadar mantıklı, ne kadar tutarlı. Yani denizi alıp oradaki ufacık bir çukura taşıyabilir mi? Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Yani bizler de Tanrı'yı tümüyle kendi beyinlerimize sığdırmaya çalışmamız mantıklı bir davranış değil. Kendi içerisinde tutarlı bir davranış değil. Fakat şunu anlayabiliriz. Kendi sınırlı zihinlerimizde Tanrı'yı bizi açıkladığı kadarıyla anlayabiliriz. Çünkü aslında Tanrı ilişkisel bir Tanrı olduğu için kendisini tanımamızı istiyor. Bu yüzden aslında kendisini bizlere açıklıyor. Üçlü birlik de aslında kısmen böyle. Biz üçlü birliği özellikle mesela kurtuluş tasarısında çok açık ve net bir şekilde anlayabiliyoruz. Görebiliyoruz. Yani Tanrı ezelde bir plan tasarlıyor. Oğul geliyor, kefareti sağlıyor. Kutsal ruh bizleri dönüştürmek için yüreklerimizde yaşıyor. Vesaire gibi ilişkisel olarak Tanrı'yı deneyimleyebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Yani sorunun böyle bir tarafı da var. İlişkisel bir tarafı da var. Aynı zamanda Tanrı'yı tümüyle anlamamız mümkün olmadığı gibi ama anladığımız kadarıyla ona güvenmeyi seçebiliriz. Yani Tanrı bize bazı güvenebileceğimiz şeyler verebilir hayatımızda. Bak ben gerçek Tanrı'yım diyerek hayatımızda bazen izler bırakır. Ama bize tümüyle mesela kendisini göstermeyebilir. Ama bizler o patikadan ilerleyerek, o işaretlerden Tanrı'ya güvenmeyi tercih edebiliriz. Sonuçta iman kelimesi de bir güven içeren bir kelimedir aslında tam karşılığına baktığımız zaman. Bizler bildiğimiz kadarıyla Tanrı'ya güvenebiliriz. Kendi hayatımızı ona teslim edebiliriz. Son olarak şeyi söylemek istiyorum. C.S. Lewis'in güzel bir sözü var. Belki faydalı olabilir. Diyor ki, güneşin her gün doğacağına inandığım gibi Hristiyanlığa inanırım. Sadece onu görebildiğim için değil, fakat onun aracılığıyla diğer her şeyi görebildiğim için. Yani üçlü birliği tam olarak kavrayamasak da, ki kavramak imkansız olduğundan bahsetmiştik. Ama üçlü birlik aracılığıyla gerçekliği daha iyi anlayabiliriz. Mesela bahsettik. Sevgi, Tanrı'nın sevgi olması, Tanrı'nın her şeyi bilmesi ve diğer sıfatlar açısından bize biraz da gerçekliği, realiteyi görünür kılıyor bu öğreti.
3: İbrahim Bey, verdiğiniz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Tabii daha konuşmamız gereken konular vardır. Başka zaman, başka programlarımızda yine bunları konu ele almayı isteriz. Ben size Radyo Maranata dinleyicileri adına ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konuğumuz İbrahim Özçelik'ti ve kendisiyle üçlü birlik, yani teslis konusunu konuştuk. Sorularımıza cevaplar verdi. Yine kendisine sizler adına çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt. İmanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
5: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her

Çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle. Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler, Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.